de yeni bir hayatlık bizge kucak açtı. Yeniçi ümit, yeniçi arzu, tolup taşkan şenç ve gayret bilen başlanan güzel seher. Her kündeki aktif energiyanın mənbəsi, Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın Tan Sadası programısı.

Her qandaq adam ayadada her xil qiyinçilik ve umutsuzluklar uçuraydı. Eğer bulan yenilmese, parlaq kelgüsüdün mahrum kalıdı. Bu dünyada bizge birden bir yerden berdiğin adam, dəl özümüzdür.

demektir. Xalq hakimiyet demektir. Hakimiyetni qolğa eliş, hakimiyetni saqlaşda saqlaydığımız xalqning ko'nglidir. Nevete dövletimiz yer şarı boyunca külümü en çoğun davalaş sağlık sağlaş sistemisi, mağarıp sistemisi, ictimai kapalat sistemisini bərbaq qaldı. Mağarıp sahası da asasi mağarıpın umumluş derecesi ve aşkışlıq kürsətkişleri otra yukarı kremlik dövletlerinin otraçı səviyyəsindən umumluşluk eşip getdi. Mağarıp ministerliğinin ministeri Huay Jinping mündaq dedi. Partiya Merkez Komiteti mağarıp küşlük dövleti kuruş plan programısını ilan qaldı. Mağarıp sistemisi 3 yıllık hareket planını başlap, ilgir kiyim bulup 6 çoğun türdeki ıslahatını yolu koyup, mağarıp güçlük dövülte kuruşta puhtı kadem taşıldı. Xalık merkez kılıngan tarakiyat ilisinde çıngdırıp, yokru süpetlik tarakiyat davamıda xalıkının bəxsi adetini aşırıp, ortak bir iş yolu da puhtı ilgirleş gerek. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da xalıkının turmuş süpetini özleksiz özdürüş, ixtisadi, ictimai tarakiyatının asaslıq nişanlarının bərək kalındı. Bu yıl memleket boyunca adetki amavi hamçut çıkımıda maarif, ictimai kapalat ve işgı orunlaştırış, sähiyye sağlık saklaş turalgu kapaldığın ibaret tört türlük çıkımının ilgilenen nisbeti cemi 41.3% bulup, yakınki yılladan bu yankı en yukarı noktaya yetti. Cungu zeminde de xalık durmuşunun 15-ci 5 yıldaki bəxt kartinisi astı-astı namayan bulmaqtı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu yılın aldınqı 7 ayında memleket boyunca tömür yollarda toşılgan yolucu 2 milyard 800 milyon adam qıydımğı yetip, oxşeş mezgeliginin 4.1% eşip, tarixtiki oxşeş mezgeligi yeng yuqarı səviyyə yartaldı. Tömür yol tarmaqları yolucularının köp qıl səpərge çıxış ihtiyacıqa pahal uyğuluşup, yolucular transportini köngül qoyup təşkilledi. Bu yılın aldınqı 7 ayında tömür yol tarmaqları Wuhan'dan Xi'an geçib olgan yuqarı süratlik tömür yolunun Xi'an'nın şarkıdan Xi'an'nın şarkı bölüge geçe. Jinhua'dan Jendalgıcı boğan yuqarı süratlik tömür yolunun Lanxi'nin şarkıdan Jendalgıcı boğan bölüge qatarlıq yeni liniye, yeni vokzal baylıqlardan bir tutaş yaxşı paydanıp, transport küçüsü elimizni köp aytti. Bütün memleketteki tömür yollarda küniye otur hesap bilen 11.462 qitim yolucula poyizi qatnadi. Bu oxşeş mezgildegidin 571 qitim köpüyüp 5.2% aştı.

tertiplik bazar sistemisinin şekillenişine türtkü buluş gerek. Memuri kanun icra kılış hizmetinin dairesiyle miktarı zor bulup, bir uçı hükümetge, bir uçı ammığı tutuşudu. O ammının partiye ve hükümetge bolgan işençi, kanunçılıkı bolgan işençige bevastı münasebetlik. Kanunni kattık, kiliplik, adil, medeni icra kılışını algı selzitip, kanun yürgüzüşünün inavetini östürüş gerek. Yakın kıyladın buyan, biz kanun icra kılış kiliplik bulmaslık, kolay mıkan iş kılış katarlık meselelerini tüzep, naitti zor önüm hasıl kıldık. Şunun bilen birge, bazı caylarda kanunni herket elip bir şekilde icra kılış ve hemini bir tayakta heydeş yolu bilen icra kılış meselesi yanılı pat pat yüz berip, kanun icra kılışta mesuliyetini ada kılmaslık meselesi gevdülük bulmakta. Kanunni katlık icra kılışını tekitlep, kanunu kılaplık kılgıçlarını kanunu hürmetleydiğen, kanundun eymini diğen kılış gerek. Lekin bu hergiz mu, kanunni zorluk bilen icra kılış, çektin aşırıp icra kılış digeldik bulmazdın, kanun icra kılışının hem salmıkı buluş, hem illiklıkı buluş gerek digeldiktir. Ülke, şehir, naye, yezdin ibaret töt derecini toluk kaplıgan memuri kanun icrasını maslaştırış, nazaret kılış hizmeti sistemisi kuruluşunu küçeytip, her tereplime toluk ceryallık nazaret kılışını küçeytiş, kanun icra kılış süptünü östürüş gerek. Umumi halık kanun gıraya kılış, kanunçil cemiyetki ul kuruluş. Kanunni umumlaştırış hizmeti de devirge yıkındın ağışıp, karatmalık ve emeli önümdarlık cahettin küsserip kılıp, kanunni kim icra kılsa şu umumlaştırıştın ibaret, kanunni umumlaştırış mesuliyet tüzümünü emelileştirip, bulup mu yaşla özmürle kartılgan kanunçılık terbiyesini küçeytip, barlık puralarının kanunçılık ini, kanunçılık sapasını üzlüksüz östürüp, kanunçılıkını cemiyetinin ortak tonişi ve asasi mizanığı aylandırış gerek. Kanun boyunca idare kılışını küçeytip, pütkül cemiyet iş becerişte kanunu asas kılıdgan, işki yolukkanda kanunu müracaat kılıdgan, meselini hel kılışta kanunu tedbiklaydıgan, ziddiyetini hel kılışta kanunu tayınıdgan kanunçılık muhitini yartış gerek. Konularda keselini kozgalmasta davalımak, iğırlap ketmeste sakaytmak, körülmeste olduğunu olmak lazım doğru degen gep bak. Kanunçılık kuruluşu da ahırını tutup, keselini davalaş, tekimi muhimi oldunki başlanışını tutup, kesel buluştun burun oldun iliş gerek. Döltümüzünün ekvali, döltümüzünün dava çoğun döltü bolup kalsı bolmaydı kalıkını belgilegen. Döltümüzde 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Çoğun küçük işlanın hemmisi de dava alışıdıgan bolsa, bundak eğir yükke mukarar berdaşlık belgili bolmaydı. Tekimi köp kanunçılık küçünün itekleş ve davallaştırış cahette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki fınçav tecrübesini çıntırıp ve onu ravajlandırıp, icdimai ziddiyet, maceralarının köp menbellik olduğunu iliş, müresse kılıp bir tırap kılış, el kılış universal mekanizmini mükemmelleştirip, asasi katlam ulu hizmetige tekimi ehmiyet verip, ortak berpa kılış, ortak idare kılış, ortak bahrilinişinin asasi katlamdaki rolünü toluk çari kıldırıp, şehir tevesi de cemiyet idare kılışının zamani vilişini algı sılcıtıp, cemiyetinin inaklığı ve mokumluğunu ilgiri sürüş gerek. 8. Kanunni ilmi çıkırış, kanunni katlık icra kılış, kanunni adil yürügüzüş, umumi halık kanun gıraya kılışını umumüzlük algı sılcıtışta çıntırış gerek. Kanunçılık sahasıdaki ıslahatın devamlık algı sılcıtıp, kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılış katarlık sahalardaki gevdilik ziddiyet ve meselelerini yakşı el kılış gerek. Adıllık ve hakkanilik, kanun yürgüzüşünün royi ve cini. Kanun yürgüzüş, mesuliyet tüzümünün universal yandaşma ıslahı.

атыны чоңкурлаштырып, канун жүргүзүшкө чек коюш ва уну назарат кылышын күчөйтүп, кадымларны түргө айырып башкарышны мукаммалдаштырып, канун жүргүзүш кесип капалатын такамуллаштырып, канун жүргүзүш укук аракетин кылыпташтырып, канун жүргүзүп дело бежиришинин сүпүтү ва өнүмүн өстүрүш керек. İctimai adıllık ve hakkaniliğinin kanunçılık kapaleti tüzümünü takamulaştırıp, kanun yürgüzülgen her bir diloda halk ammısıga adıllık ve hakkaniliğini tırışıp yez kıldırış gerek. Amivi menfaat davası tüzümünü davamlık mükemmelleştirip, cemiyette amivi menfaatini önümlü kodaş gerek. Partiya 18-nji qurultaydan buyan partiya merkezi komiteti bekitgen bazı zor islahat türlerde intizam tekşürüş, reviziya organları, gongan organları, teptiş organları, sot organları, adliya memuri organları öz mesuliyetini ada kıladigan taqiqlash huquqi, teptiş qilish huquqi, sot qilish huquqi, icra qilish huquqi özara maslaşidigan tüzülme mexanizmlarını takamullaştırıp, koyuvetmeyi çın tutup, hakiki türde ahır gıç tutup, emeli önüm hasıl kıldı. Yakın kıladın buyan, kanun yürgüzüşteki çiriklik değil olurda, hukuk çek koyuş ve hukukni nazaret kılış caydı bolmaslık meselesi merkezlik aşkarlandı. Bezle pul arkılık yol içip, kanundun müstesna adem bulayıl dep kalan. Ulanın keyinde siyasi kanun sistemisidiki netçi on kadırı ula üçün gep kılıp, yol hiti kesip berip, nazaretçilikini kuruk cazıga aylandırıp koygan. Şuna kalıplaşkan yukur önümlük çak koyuş nazaret kılı sistemisini tezdin berpa kılıp, katli türde münasibet torunu buzup taşlap, menfaat zencirini üzüp taşlap, eylim ikir, yuşurun işke eşkandak orun kaldırmaslık gerek. 2018 yılı 1. aydın başlap, 3 yıllık kara rezil küşlerini yokutuş məxsus kürüşünü memleket boyunca kanat yaydırdık. Kara rezil küşlerini yokutuş məxsus kürüşü de kara rezil küşlerine zərbi beriş bilen muhabizet külükü zərbi beriş, münasibet torunu buzup taşlaşını bir gevdiləşdirip, olgı sılcetip, əmmi ziyan salgan bir türküm mərəzlərini yokattık. Yakınki 3 yıldan buyan beçit kılıngan kara rezil küşlerge çetişlik teşkilat aldınki 10 yıldikinin yığındısıgı ten bulup kara rezil küşlerini küşlük çöçüttük. Cemiyet tertipki buzgunçılı kılıdığan kanunu kılıp cinayi kılmışlığa devamlı kanun boyunca zerbi berip, bulup mu kara rezil küşlerini yokutuşun daimlaştırışkı türütkü bulup, kara rezil küşle ve ulanın muhabizet külükige uzak çıkettiği tevrenmeyi zerbi berip, şehir yezlani tehimi tiniş, ammini tehimi hatır cemkiliş gerek. 9. Dövlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş olgı sılcıtış için duruş gerek. Kanunçılık, dövletinin yadroluk rıkabet gücünün mühim mezmuni. Nöbette, dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezliş vatıdı. Tinişlik ve terakiyat yanıla devrinin asası temizi. Lekin, halkıra muhitte mukumsızlık, iniksizlik körünerli köpeydi. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi kan tarkılıp, kan hem çonkur təsir peyda kıldı. Döltimiz üzlüksüz terakki kılıp zorayıp, dünya seknisinin merkezigi künsürü yıkılaşmakta. Çetelgi çetişlik kanunçılık hizmetini strategiyelik uğurlaştırışını teziltip, devlet içindeki idare kılış bilen halkaralık idare kılışını mas alığı sılcetip, devletinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakiyat menfaatini tekimi yakış kovdaş gerek. Çetelgi çetişlik sistemilik mükemmel kanun nizam sistemisini tez şekillendirip, çetelgi çetişlik kanun icra kılış, kanun yürgüzüş önümünü östürüş gerek. Karhana, puhralani sırtkı çıkış ceryanı da şucayının kanun nizamları ve örüp adetlerige tekimi anlık raya kılışka. Kanunçılık ve kaydedin paydınlıp kanunluk hukuk menfaatini kovdaşkı yetekleş gerek. Halkırada aldınkı katar turduğan bir türküm kesim aparatları, adukatlık orullarını yetiştirişke ehmiyet berip,
chatalgi chetishliq qonunchilik kapolati va mulozimati xizmatini teximi unumlik ishlash kerak. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistemini qat'iy qo'llashimiz. Xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartibni qat'iy qo'llashimiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro qonunning asosiy prinsipi va xalqaro munosabat asosiy mezonini qat'iy qo'llashimiz kerak. Adil muvofiq bo'lmagan xalqaro andiza o'zgarishining umumiy vaziyatiga uyg'un kelmaydigan xalqaro qoida, xalqaro mexanizmga qarata islohot loyihasini o'tirib qo'yib, dunyoviy idora qilishda o'zgarish hosil qilishga turtki bo'lishimiz, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. 10. Axloqlik ham qobiliyatlik yuqori sapolli qonunchilik xizmati qo'shuvini qurishda chiqib turish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilishni umumiylik olg'a siljitishda oldi bilan maxsus qo'shinni yaxshi qurish kerak. G'oya e'tiqod tarbiyasini kuchaytirib, sotsialistik yadrolik qimmat qarishi va sotsialistik qonunchilik ideyasi tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirib, qonunchilik maxsus qo'shinini inqilobiylashtirish, muntazimlashtirish, kasbiylashtirish, kasblashtirishni olg'a siljitib, ularning partiyaga sodiq bo'lishi, davlatga sodiq bo'lishi, xalqqa sodiq bo'lishi, qonunga sodiq bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Qonunchilik maxsus qo'shinini boshqurishda teximi qattiq o'lcham, teximi yuqori talabni chiqib turish shart. Bir qism qonun ijro qilguvchi, qonun yurgizguvchi xodimlar qo'lida cho'ng huquq turuqliq o'zini qadrlamay, poriyab, nafsoniyachilik qilib qonunni buzib, pul delosi, huquq delosi, odamgarchilik delosi bejirib, qonunchilikning nufuziga eg'ir ziyon yetkazdi. Qattiq belgilama, manniy qilish buyrug'i, intizom belgilamalarini tuzib va mukammallashtirib, tuzum orqali xalqlik kishilarni yaxshi boshqurish, xalqlik joylarni dal joyida boshqurish, xalqlik ishlarni chin boshqurish kerak. Poriyab qonunni buzgan, partiyaga sodiq bo'lmagan, samimiy bo'lmagan kishilarni qat'iy tashirib iniqlash, qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi chiriklikni cho'nqur tashirish kerak. Yaqinda siyosiy qonun sistemasi qo'shinni tarbiyalash, tartibga solishni nuqtada sinov qilish xizmatini qanot yaydirib, hammaga ziyon soladigan bir turkum marazlarni tashirib bir taraf qilib, ommaning yaxshi bahosiga erishdi. Nuqtada sinov qilish xizmati natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, qilch yo'l qo'ymaslikni cho'ntirib, pichoq bizini o'ziga qartish, sungakni qirib, zaharni haydashga jur'at qilish kerak. Qonun mulozimati qo'shuvini davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilishdagi muhim kuch. Umumiy jihatni aytganda, bu qo'shin yaxshi, lekin bir muncha masalami bor. Ba'zilar namotoq chiqarish, manfaat qo'g'lishga berilib, durus ish qilmayotdi. Samimiy bo'lmayotdi. Obraziga diqqat qilmayotdi. Intayin ossondagi qonun kasbkorlarining siyosiy eng ojiz. Ular hatto davlatimizning siyosiy tuzumi va qonunchilik tuzumiga yomon g'arazda hujum qilyotdi. Jongu kommunistik partiyasining rahbarligini himoya qilish, davlatimizning sotsialistik qonunchiligini himoya qilishni qonun mulozimati xodimlarining kasb bilan shug'ullanishidagi asosiy talab qilib, ularni tarbiyalash, boshqurish, yetaklashni kuchaytirib, qonun mulozimati xizmatchilarini to'g'ri siyosiy yo'nalishda chiqtirib, kasbini qonun bo'yicha samimiy ishlab, ijtimoiy mas'uliyatni astoydil ado qilib, sotsialistik qonunchil davlat qurilishiga to'lib toshqan qizg'inlik bilan otlanishga yetaklash kerak. Qonunshunoslik oliy maktablarining islohoti va taraqqiyotini olg'a siljitib, ixtisoslarni yetishtirish sifatini o'stirish kerak. Chatalgi chetishlik qonunshunoslik ma'rifining salmoqini oshirib, chatalgi chetishlik qonun ijro qilish, qonun yurgizish ixtisoslari va qonun mulozimati ixtisoslarini yetishtirish, xalqaro tashkilotlarga qonun ixtisoslarini yetishtirish, tunishtirish xizmatini nuqtaliq yaxshi ishlab, tashqi xizmat umumiyatiga texim yaxshi mulozimat qilish kerak. 11. Rahbariy kadrlardan iborat olqiliq osonliklarni chiqib tutishda chiqib turish kerak. Rahbariy kadrlar partiyaning hokimiyat yurgizish huquqi va davlatning qonun chiqarish huquqi, ma'muriy huquqi,
revizya hukuki, kanun yürgüzüş hukukunu konkret yürgüz

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldik. Programımızı aval qıdaklı yaxtırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasetçi Dostanlar Şirin Gül Toxtayım. Bugünkü programımızda yeni qandaq tedimliq məzmunlar oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla dağınlıq bizde bulsun.

Dostum, əlkim yadınızda boz gerek. Biz Tönükünki Radio Jurnal programımızda Abdusalam Ablasının Pəqatla Sizin Süyümen namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Adil, visalığı yetemeyen tonca muhabbetinin ayrılığan dinkin, anısının iç ağırtışlarına, yalvuruşlarına çıdımay, ahri özü söymeydiğen bir kız bilen toy kıldı. Gerçi ayalı intayın ah gönül, her cahitten yetişken mükemmel ayal bosu mu? Ama o yanıla tonca muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım onun bilen şirin demlerine berge ökküzgen konu caylağı bağını da, onu çeksiz sığınış içinde esle etti. Adamla arasıdın onun sımasını izde etti. Ondaq da, şunca yaxşı görüşken bu bir cüble, nem üçün bir-birinin visalığı yetenmeydi. Olanın yana kandak muhabbetlik hikayeleri badı. Bula kızıksınız, dektiniz dağımlıq bugünkü radyo jurnal programımız qorlaştırılgan Abdusalam Ablasının Pəqatla Sizin Süymen namlıq hikayesinin

qanchalik jabodan tatqindi ha? Mushlarni o'ylab yana uning ichiga qirdi. Biroq u bu kunlarni ko'g'inimda senga bo'lgan sevinishimning hassilab oshidiganligini nadan bilsin. Uyimizning tam to'g'risidan tatib derisi pardalargacha hammasi qoldiram. Albatta, bu mening xohishim bo'yicha bo'lgan. Shunga u meni xolrang yaxshi ko'rdi deb o'ylaydi. Sen menga tunchi qitim gul so'qigan vaqtdan esildim. Qo'lingdagi bir tal xolrang gulni menga sinig'ingda olamcha xushal bo'lgan edim. Hele ham oshirangni ko'rsamla sini xiyol qilaman. Xuddi sening ruhing quyoshning taptida, oyning husnida, gullarning bargida namoyon bo'lib turgandek, meni har qachon o'ziga tatib turadi. Yurtga berib, tuqqalarni yo'qlab kelaylikchi. Ahram bu gapimdan hayron qolgandek, menga tikilib qaradi. Bo'lamı? Qayt so'rg'inimda u esi kelgandek bo'lib bir nima deganda qildi-yu, biroq ovozi sirtqa chiqmadi. Shu topda uning nima o'ylayotganligini bilib turman. Ilgari uning bir qancha qitim yurtqa berib tuqqanlarni yo'qlab kelish taklifini har xil bo'g'ani sabablarni ko'rsatib rad qilib kelgan edim. Endi özümün iğiz etişi onu bir tərəfdən hayran qaldırsa, yeni bir tərəfdən meni kesilini bilib qaldım ikin, dəb əsirdə vatatdi. Əməliyyətdə, o özünün doktor bilən qalışqan sözünü, menin yoşurunca anlıb qağılıqımını əsla bilməkdi. Gəb qalmaysız o. Hə, maqul. Sizning deganingizdek bo'lsin. Amisa tezroq tayyorlik qilaylik. Biroq siz Ahram nimandir demoqchi bo'lib gapini to'xtatib oldi. Uningga savol nazar bilan qaradim. Siz qandoq bo'lib bu xayol kelib qoldingiz demoqchi-ku? Sizga rostini aytsam, tuqqalarni sevindim. Bu qidim ularni ko'rib kelsak, keyin yana fursat bo'lamdi yo'q. Kim bildi deysiz? Nemish qi fursat bo'lmog'idek. Cho'qin fursat bo'ladi. Ahram shu gapni qilib yetib, boshqa yoqqa qarab oldi. Uning yelkani tutib turgan qo'lining bilina bilinmas titrayotganligini sezdim. Qachon yo'lga chiqamiz? Dedim yana. Siz sal yaxshilangandan keyin maqsad qandoq? Men yaxshiman. Shundaymi? Doktorning fikrini almasak bo'lmas. Endi doktorning nima so'raydi demoqchi bo'lib, gapimni ichimga o'tkazdim. Maylamsa. Meningcha doktorni boshqacha bir nima demas. Siz tez chiqib ko'rishib keling. Dedim. Ahram, gapimni anglab, rayishlik bilan yataqdan chiqib ketdi.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Demek radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Dolly onun sözünün dəl şu yerge kəlgəndə səl mücməllişib qalqallıqını səzdi və nemi üçün başqa gəpləni arlab ketivatqanını biləlmədi. Ləkin qılıvatqan gəpləri anna anlısı bolmaydıqan gəplə bolmaqaçqa gəpinin axırını çoxum dəydu dəb olturdi. Onun yezidi qılıvatqan işlərimi anna bilən bolğan münasibətigi oxşaşla Könlüdeki muhim işlanın biri idi. Hoş, mən gipim yana davam kılay. Dedi Vronski dikkatini yığıp. Muhim gep şu ki, mən de minin işlerim mən bilen tən tügep ketmeydu. Minin mi mıras korlarım boludu o, deydiğen şenç buluş gerek idi. Lekin hazır undak şenç yok. Oylap bekin. Bir adam özü ve özünün söyümlük hotunudun boğan ballarının kelgüsü de özüge mensup olmay, eksice özlerge nefret bilen karaydıgan, kılç köngül bölmeydıgan başka bir adamge mensup boludugallıkını bilip dursa, dünyada bunun da mı azaplık iş bulamdı? Bu ne mi digen dehşetlik iş? Vronski gepini kıl almay kaldı. Qattıq ayac alınıp ketken idi. Ras, bu tərpini məmü düşünüp duruvat emən. Lekin annanın kolu da nemi kilidu? Toğra, siz bilen paranlı şay degenim mi muşunun üçün idi? Dedi Vronski, özünü zorğı besi bilip. Annanın kolu da kilidu. Həm şununğa bağlıq. Hatta balını resmileştiriş toğırlık padişahın icazet soruş üçün mü aldı bilen acırış resmiyetini öteş gerek. Onun eri esildi acırışkı makul oğan. Sizin eriniz mi şu çağda bazı orullaştırışlarını kıgan? Perizimce o hazır mı bu işini bir taraf kılışını retkınmaydı. Fakat onun kart bir paç hat yazılsıl bolattı. Şu çağda o eni kılıp, eğer anna şu arzusunu bildirdiğallı bolsa, özünün onu hergiz ret kınmaydıqallıqını etkan işken. Elbette, dedi Vronski çıray tutulup. Bundaq şapkasızlık, pekat taş yürek, farsiylanınlı koldun kildu. Özünü esigi keltürüşünün, anna üçün kançilik azap işkellikini u bilidu. Bilip durup yani anna adın xat yazışını talep kıludu. Mən onunğa, Xat yazışının anna üçün tolumu qiyin bir işkellikini bilmen. Lekin, acırış resmiyetini öteş, bekmo muhim bir işiydi. Şuna her kanç qiyin bosu mu, o nazik tuyğulan yeniş gerek. Çünkü bu iş, anna bilen onun balılarının bekti, istiqbalı bilen münasibetlik. Bu iş, mağımı qiyin, hem azaplık. Dedi Vronski, özgü muşu hapçılıklarını keltürüp berivatkan ademge tehdit silivatkan dek elbazda Fransuzcini arlaştırıp sözlep. Şuna Kinez hanım, ben numusunu kayırıp koyup sizge ahırkı ümidim dep oylap Mekke'm yepiştim. Ananı ergi xet yazıp acırı şikayet talep kılışka köndürüşki yardım kılsınız. Bunun elbette boludu, dedi Dolly karinin bilen ahırkı ketim uçraşkenini köz aldığı inik keltürüp. Elbette boludu. O ananı oylap o gepni yeni bir ketim tekrarladı. Onunla boğan təsirinizden paydalanıp xet yazguzun. Bu doğruluk onun bilen mən paranlaşmay. Paranlaşsam mı bər bir neticisi bulmaydı. Boludu. Onun bilen özem sözlü şey. Lekin ananın özü neymiş ki bunu oylamaydı. Dedi Dolly ananın közünü yerim yumuvalıdığan galiti yeni adetini bir dilli esige keltürüp. Anna özünün xüsusi turmuşu toğırlık gep bolsula şundaq qalatdı. Bunu Dolly sezgen idi. O hayatını bütün haleti bilen kömeyla dep şundaq qılgan bolış kerek dep oyladı Dolly işçide. Şunun bilen bile o yana Vronskiy'nin minnettarlıkı cevaben özüm üçün, onun özü üçün bolsumu onun bilen sözleşişim kerek dedi. İkisi orlardan turup öy tarafı karap mandı.
1: Apağının neyimi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen benim karım yok.
0: Ey, biz hazır bu doğruluk gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş doğruluk paranlaşımız. Sana rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, İnsap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şonu men onun işleri doğruluk kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayım ben.
0: Anna, benim apam doğrusu da bundak hürmetsizlik bilen gep kılmasını sorayım ben.
1: Oğlunun bekti bilen şanşarpının nerdligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir getim de koyay. Men hürmetimle kıldığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğa mihrin yok. Mihrin faqat tilinin uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şundaq qıl. Hazırlı bir taraf qılıb at. Mən allı burun bir qararğa kep bolğan.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunlarda bolup atkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: çıkmakala. Hazır kiyimlerimizi de almaştırıvalaylı. Sen mi almaştırıvalsan gerek deymen? Kuruluş urnu da kiyimlerimiz meyne top getti.
1: Dolly özünün öyge kırıp getti. Onun almaştırdığan başka kiyimi bolmağaçka külgüsü geldi. En yakşı kiyimi uçsu da bulup, onundan başka kiyimi yok idi. Şundaktım o, keşlik tamakka tayarlanıp çıkkallıkını bildiriş üçün, hizmetkar kızını çakırtıp, üstüdeki kiyimini tazlat kuzdi. Andın yanlıki bilen bantikini almaştırdı. Çeçiğe çilteklik lent takıdı.
0: Menin yasınışınım muşunçilikla,
1: dedi o kiyimini üçüncü ketim, oddi ama körkem kiyimgi almaştırıp kırıp gelgen annağı karap külüp durup.
0: Bu yerde biz yasınış kutulu mu ehmiyet berip ketimiz?
1: Dedi anna özünün çıraylık kiyini valgınıga hicalet bolgan dek kılıp.
0: Alexey, senin kaygının gibi bek hoşal boldi. Uzak boğan bunda hoşal bop bakmağınıga. O seni kıvetli yakış görüp kaptı. Çarçı mıydın mı?
1: Tamak vakti gıca paran seli şarlık vakit mi bolmadı? Ula mehmanhanı kırdı. Kenaz Varvara Khan kız bilen karı kostüm kiyişi valgan erle şu yerde iken. İnjiner frak kiyip aptı. Vronski doktor bilen gocudarını dolliyi tonuşturdu. İnjinerini kuruluş orunu da tonuşturup bolgan idi. Sakılı pakız kırılgan, yüzü düptügülek, oppak galustiki krahmalda tüptüz katırılgan korsaklık baş hizmetkar kırıp, tamaknın tayar bolgallıkını haber kıldı. Hanımla uğurlardın turuştu. Vronuski, seviye jeskini anna bilen billi menişki teklif kılıp, özü Dolly'nin aldığı geldi. Vesloveski, Kenaz Varvara Khan kızını Toshkevich'nin aldı da koltuklapmandı. Neticede Toshkevich, Gocudar ve doktor bilen ayrılmandı. Keşlik tamak, tamakhana, kaçkuçula, hizmetkarla, arakla ve tamakla zamanga layık bu öyünün hashamatlikige mas kelgendin taşkırı, yani tehimi hashamatlik, tehimi yeni körünüp durattı. Dolly özü üçün pütülle yenilik bolgan bu hashamatçiliklerini köz öngüdün ötküzüp oltırattı. Bu yedi körgelerinin hiç kayısını öz öyümde işletimen dep ümit kılmısı mı, öy işlerini başkırıp kelivatkan ayal bolgallıktın, her bir nersige kaldırmay sepsilip çıkıva tattı. Şunun bilen bile, yani bunun hemmisini kimnin uğrullaştırgallıkını mı, kandak uğrullaştırgallıkını mı oylap oltırattı. Vesloveski, özünün eri, hatta Seviye Jeski mi ve özü bilidigan köpligen erle mi, bundak işla toğurluk hiç kaçan kallı katırmaydı. Yeni teki kaydı yusullağı ehmiyet berdiğen erkandak öy igisi, mehmallani şünçilik mükemmel uğrullaştırışlağı. Hiç kanç küçep ketmigen, əsli de bar nersillerini la üstelge açıqan gəp, digen yisiyatkı keltürüşki tırışıdu, digen gəpki işin etdi. Lekin dolli, naştıda balılağı pişirip berdiğen süt aşını mı, bir kim osmandın taşlap bəmeydiğallıqını obdan bilgeçke, muşundak katta hem mürekkep aile turmuşini çokum bir adam naayt inçlik bilen başkurup ve uğrullaştırıp turudu dep oyledi. Ve Vronuski'nin üstelinin umumi ehvalıga patbaat karap koyuşları hem kütkücülerge beşi arkalık işaret kılıp ve özüdün arılap soğuk şorp içemsiz ya ki kızık şorpu mu dep sorap turuşlardın. Hemmi nersinin muşu er hocayının estaidil uğrullaştırışı bilen bolu vatkallıkını bildi. Karganda Anna'nın bu işlağı arlışı Vesloviski'nin kiçilikli bolsı gerek. Şundak bolgaçka Anna'mı Seviye Jeski, Varvara,

Dolly əmdilə yetib duratdı, Anna keçilik kiyimləri bilən kirib gəldi. Anna könlüdəki işlər toğurluq, keçkiçə bir neçə qetim iğiz içib, bir neçə iğiz gəp qılar qılmayla, kiyin işkimiz on çıqalğandı mündişimiz, sana dəydiğən nurğun gəplərim ba, dəb başlığan gəpini toxtutub alğan idi. Mana endi ikkisi yolg'iz qolganda Anna gapni nadim boshlashni bilolmay turib qoldi. U deriza yonida Dolliga qarab o'ltirib, ilgari so'zlab tugutolmayman deb o'ylagan gaplarni kallasidan kuchab izlashga boshladi. Lekin birini ham topolmadi. Hamma gaplari so'zlab bo'lgandek bilinishga boshlandi. Ha, Kitty qandoqroq turibdi? Dedi o, çoŋqur bir tinib va Dolliga ayiblik kishidek qarab qo'yib. Rostini ayt, u mendan xafami? Xafami demsan, yo'q, dedi Dolly kulib ketib. Mang nafratlandigandu, meni nazarga ilmaydigandu. Yo'q. Lekin sen mi bilasan, bundoq ishni har qanday odam kechirmaydi. Uğu şundaq, dedi Anna kəyniga qayırılıb, derizdən sırtqa qarab durub. Lekin ayıp mən deməz. Undaq bolsa ayıp kimdə? Nədə buluşu mümkün? Başqıçı buluşu mümkün midi? Sının çıqandaq. Məslən, sının setva xotun bulmaslıqın mümkün mə? Onunğa birnim deyənməy mən. Sen bana şunu etkin ha. Tohta tohta. Biz tek Kitty doğruluk söz düşüp olmadık. O hazır bəxtlik mi? Erini yakşı adam deyişi doğu. Onunla yakşı deyip ataş azlık kılıdı. Ben dünyada onun da mı yakşı adamın bağlıqını bilmeyim ben. Bu gibi beni hoşal kıldı. Rastlı hoşal buldum. Yaxşı deb ataş azlıq qılıdı degin. Dedi Anna Dolly'nin sözünü təkrarlab. Dolly meyqidi külüb qoydu. Qine, mağın üzən toğırlıq sözləb bəginə, sən bilən obdan bir paranlaşqın ba minin. Uyaq bilən... Dolly Vronuskini nemi deb ataşını bilelmək qaldı. Graf deb ataşını mı? Alexey Kirilovich deb ataşını mı özüge əpsiz ködü? Mən senin Alexey bilen paranlaşqınını bilmən. Sendin oçuq gönüllük bilen soray. Sen bana minin turmuşumga qanda qaraysan? Digendil birnim digil bulamdı. Rastımını desem, nim deyişimini bilməymən. Yaq, deysen. Sen minin qandaq yaşavatqınımını öz gözün bilen ködün. Lekin şunu esinde tutkun ki, sen yazdı kilip bizni yalğız emez çeğimizdi körü vatsan. Baş et yazdı kegende işkimiz yalğızlıttuk. Bunun din kiyim mi yani işkimiz kalımız. Minin başka hiç qandaq arzularım yok. Şunu mu bilip koy. Onun siz özem yalğız turup qaldığan külləmi boludu. Hər cəhətdən qarğanda undaq əhval keyin pat-pat yüz berib turdu. Onun yerim vaxtı öydü bombaydı. Anna ornudan turup Dolly'ğa teximi yaqın kilib oltırdı. Əlbəttə, dedi Anna özüge nəsihət qılmaqçı boluvatqan Dolly'nin gepini bölüb. Elbette, ben onu öyde mekkem tutup duranmayım ben. Hem mecburi etme kalanmayım ben. Kayız günü beygi olup kalsa onun eti beygi katmış gerek. Şu çağda mu ketidu. Merhamet basun. Sen beni, benim ehvalımını oylap bak. Oş, ben nimelendep gitu vatı mene.
U sus külüp koydu. U sen bilen zadı nim toğırlık sözleşti? U men demekçi bolu atkan işla toğırlık sözledi. Şuna onun aklı gücü bolsam mı boğu dek? Onun digine mümkün bolsa yani şu bir gep mümkün bolsa toyunlanı kılıveliş. Acır iş toğırlık mı? Sordu anna. Bilem sen, Peterburg'da beni birden bir köylü hikayeye ayal Betsy. Sen unutuyorsan o? Aslında o en buzuk otun. Toşkeviç bile münasibeti var. En rezil usulla bilen iyir. Bilem sen, eğer sen kanunsuz oranını bir gün özgertmeydiken sen, senin bilen bir gün ala kınmayım ben dedi. Sen beni özünü onun bilen seliştirip atıdı deyip oylap kanma. Men seni düşünümen, obdan dostum. Lekin o ihtiyarsız isim kep kaldı. Digine, o zadı sana ne mi dedi? Anna onundan yeni sordu. O sen hem özü üçün kattık azabını vatkallıkını dedi. Belkim sen onu şahsiyetçi deydiğen sen. Ama bu kıl şahsiyetçilik akılgı muhabbık. Ali canap şahsiyetçilik. O aldı bilen özünün kızını kanunlaştırış ne? Senin özünün kanunlu kodunu buluşun ne? Kanuni hukukundun paylanışın gerekliğini oylaydıken. Men onun kanda kodunu bulay. Kuli. Hazır kalitim de men onun kulu olmayın ime. Şirayı gemkin tüs algan Anna onun sözünü bölüp açıkı bilen sözlep getti. Muhime o senin kayıt azap çekmesliğini oylaydıken. Bu mümkün emes iş. Yeni çu. Yeni bir en muhabık oyu balırınlarının kanunluk familisi buluş gereklikini deydu. Kayzı balılarının dedi Anna dolluyuğa karmay koşu müsünü türüp. Anne bilen kelgüsüdeki balılarının bulmamdı. O hatırcam bolsun hem de bizden balımız bulmaydı. Nemiga asasen bulmaydı deysen. Ötkende ağırgınım din kiyin doktor mağı digen. Mümkün emez. Dedi Dolly közlerini çekçeydi. Bu gep onun için en çok haber idi. Şu bir dakikanın içi de bu gepnin tigigi yitelmegen Dolly bu zadı nemi gep inçki oylanmakçı boldi. Bu baykaş onunla ilgiri düşünelmeyi kelivatkan bir işini. Yani nemi üçün bazı ailelerinin bir işkili perzentlik boluduğallıkını bir yolulu düşündürüp koyu atattı. Bu baykaş onun da yeni nurgun oy pikir ve bir-birge karma-karşı es tuyğulanımı kozgap, neticede işnimi diyelmey, hayran bolğun içe, közlerini çöçektek kılıp, Anna'ğı karapla kaldı. Dolly bu oylanı bugün yolda kelivetip oylagan idi. Hem de hazır o işlanın mümkün çilikinin barlıkını bilgende yeni korkup gelip atattı. Hatta onunla tolumu mürekkep mesele tolumu adli yol bilen hel kılınıp atkandek bilinip atattı. Bu ahlak tazı toğır kelmeydiğe iş mi o kandak? Dolly bir dem cemip gitip andın Fransız sordu. Nemiş kundak bolsun? Semi bilip koy. Men işkinin birini tallamakçı. Ya ki iğrayak buluş. Yani keselgi çekiliş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla.

0: Диктори ва криштургучиси Абдурсул Абдриев. Урматли радио англучилар, энди диқтинглар, станциямизнинг бошқа сарқил программаларида бўлсин.
1: Ўсмирлар қудрат топса, давлат қудрат топади. Ўсмирлар мустақил бўлса, давлат мустақил бўлади.
2: Узоқ тарихий мусобада мен мундақ бир овозни оғладим.
3: Қайта ғайратга келиб, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
4: Junxoning qat ko'tirish uchun o'qiyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqidagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik.
5: Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
6: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikini şunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əppəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumıqdın stanok qıcə. Tokyoludun zapçasla qıcə əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
7: Necce milyon qetimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
8: Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәбілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
9: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәбілік еқіндім бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
10: Mən börek. Uxlumay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
9: Mən yürək. Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
8: Kiçkine ot yalkuni barmıkımızın uçunu illata alaydı. Lavuldab kuyuvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömüki orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayati, küçü ve ümüdü.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Қайрыз чақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilan qarz qaytırıldı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyivatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Da turmuşun güzellikini tonutkuçi güzel yes tuyguba. Özümüzde ifade kuvuçi kıymetlik sehri kuşba. Kene şu muhabbet yes tuygularını küylerimizden izleyelim.

Süyümlük radyo oluş dostlar. Programımız kaydıp geldik. Şundak diyeleyimiz ki süyümlük dostlar. Adem üçün özüdeki baylıkını baykaş tolumu muhim. Bazı ademlerde nurgun baylık tursuma onu kadirlemey. Ekin o baylıklardan ayrılıp kalganda uşayma yeydi. Enik ki özünü baykayanmığa adem özünün hakiki baylıkını bilmegenlik üçün özünü daim namrat his kılıdı. Şuna adem özünü devamlı tırdı baykışı, sağlam tenini, yani emgekcan işki kolunu işki silip, öz arzusu boyunca baylıklarını yartışı lazım. Sizlere bir hikaye sözler birey. Məlum bir medeniyet taqıt şirketine hizmet çıxadım kubul kılmakçı bolup, ilan çıxırılıbdı. Bu ilanını köygen kişiler Aqaqın bu şirketki gelip, yüzdüran imtihanına katnışıbdı. Nöbet məlum bir yigit kikepti. Bu yigit özü işenmegen halda yüzdüran imtihan meydanına kiripti. Şirket mesulü bu yigitin kandak talantın ba dep sorabdı. Yigit temtirep gitip, benim hiç kandak talantım yok dep cevap beripti. Hem imtihan meydanından çıkıp gitmek yoktu. Toxtaptıra, imzayını koyup andın çıkıp git depti şirket mesulü. Yigit imzasını koyup bulup çıkıp gitmekçi bulup arkığı burulupdu. Muşu peytte şirket mesulü onu yine çakırıp, oy bu hetim şunçilik çıralıkken go depti. Hem onunla yine azırak hat yazdırıp yıkıptı. Bu yigit hatını şunçilik çıraylık yazıptı ki onun hetinin çıraylıklığına meslek ikegen yelik şirketinin mesulü bu yigitini ağız ağızı tegmeyi maktap getipti. Oy xetin bek çıraylıkken o. Muşunun özüsünün kabiliyetin emes mi? Talantın, baylıkın emes mi? Boldi, sen bu hizmetki kubul kılındın. Dep, bu yigitini hizmetki kubul kıptı. Hem de bu yigit, muş şirketki kubul kılıngan denken, naayt tırışıp işlep, bu şirketke nurgun tövbe koşuptu. Hem özünün muşu yezikçilikteki talantıgı tayınıp, danlık yazgıcıga ayınıptı, katlı bayga ayınıptı. Demek, bu kısqı hikaye bizge şunu çöndürüp berdi ki, bu dünyada her kandak bir ademde talant buludu. Gep, onu baykaş ya ki baykamasıqta. Bizde talant yok emez, talantta baykaş yok. Küzdü bakılgan bolsaq, özümüzde nurgun talant bıqlarının bağlıqını baykıvala alayımız. Her kancı naçar dep karalgan kişilerin mi, başkalarının üstün tırdığan talantı buludu. Hem de daim özünün bazı kemçiliklerden vaysaydığan adem herkiz mu aş kemçilikleri üçün artıkça gemiyet getmesliği gerek deyip oylayma. Belkim aş ademinin kemçilik deyip kargan terepleri onu talantlı ademlerden kıp yetiştirip çıkışı mı mümkün? Şunlaşka söyümlük anlıkçılarım baykaşkı mayır bulaylı özümüzdeki talantını baykaşkı mayır bulup özümüzge işinip muşu turmuş ne, muş hayat ne, menilik ötküzeyli. Kendi ondak bosa yakınlık küylerimiz devamlı silah için yangraydı.

0: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Bugün 2026 yılı 8. ayının 28. günü, Cüme. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Ben Güzel Nuruzi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping medeniyet eserlerden tallanmının 1. 2. tomi neşer kılınıp tarıhtıldı. Baş şuji Xi Jinping'nin havalısı bilen Li Jiang, Shizan'ın jilongu berip, xatardın, apetin kutkuzuş hizmetine yetekşilik kıldı. Herkes tarafla baş şuji Xi Jinping'nin muyum yol yorukunun royunu ızcıl emelileştirip, Shizan jilong nayası yüzbəgən latıq şiğirlik ikin aptıdın kutkuzuş, yardan beriş hizmetini bütün küçü bilen kanat yaydırdı. 14-cü növetlik memleketli xalık kurultuyu daimi komiteti 72. katımlıq komitet başlıkları yığına açtı. Jaloji riyasetçilik kıldı. Govian Akbarat İşhansı Kanunçılıq Təşviqat Tərbiyasının 9-cı 5 yıllık yerik planını ızcılaştırış ve yolgu kuşuk alakalar ahvallarını tonuşturdu. Nepal'daki Kelkün Latkışıqılıq İqını Aptı'da kaza kılgalla 389'a yetti. Yine neçyüz adam bilen alaq üzülüp kaldı. Emde diktiğinle haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.

0: Bizan abdunam rayonu bilen birlikte davalaş, saklık saklaş baylıkını bir tutaş oranlaştırıp, alakadar doktor hanılarını, yardarlarını kutuzuş tayarlıkını her vakit yakış işleş. Kan veriş kapaletini mas kademde emilleştirişki oranlaştırdı. Onun başka devletlik ciddi tibbi kutuzuş yardım veriş etirtimi her vakit yardım gücünü köpetti. Tabii Baylık Ministerliği Cungu Geologilik Teşhiriş İdarisi, Şizan Abdunum Rayullık Tabii Baylık Sistemisinden gelgen geologilik apetki ciddi takabül turuş kesbi teknik hadimidin 45 kişi 8. ayının 27. günü arka-arkadın apet küşürgan yadroluk rayonga yetip bardı. Tabii Baylık Ministerliğindeki mütexessislerinin tahlil qilishicha, bu qadimki opet Nepal chegirisi ichidagi igiz muzluqlarının gömürülüp tushidan kelib chiqqan muz parçaları iqimi zanjirsimon opitgan. Jungu Tabii Baylık Aviasiyasi Fizikilik Tekshirish Yiroqdan Sezish Markazining oliy injeneri Go Jiaoqing mundaq dedi. Yukarıdaki muz parçaları iqimi jilg'i yo'lidagi morina modellerini qirib ötüp, jilg'i yo'lini boylab tüven iqindeki Goba Bog'zi əgmesi, Donglin Zangbo jilg'isiga qarab tez süratte tüşüp, latqi şeğirliq iqin zanjirsimon apitini şekillendirip, Jilong chegara iğizga hujum qilib, iğir talapet keltürüp çıkardı. Кейінгі қадамда Табиғи байлық министрлігінің мутахассислари хизмат группаси муз ғолаб тушиш манбаси райондаги бошқа муз гавдисининг опат пайдо қилиш хатарини чўрдаб текширишни қанот яйдириб, муз ғолаб тушган туван иқиндаги жилғи йўли ва чегара иғизи районда опат пайдо қилиш доирасини текшириб, тосилми кўлни текшириб ўлчайди. Şunun bilen bir vaqtda kent ahallarını orunlaştırış noktası, şekli özgergen yan toluq, kutquzuş yolu ve xatiri yukarı muz köllerini çördep təşürüşünü kanat yedirip, kutquzuş yardım veriş jereyanı da peyda buluş ihtimalı bulğanı xatarını bahalaydı. Hem de alaqadar tarmaqlar bilen birlikte aldını iliş tedbirlerini əməliyleştirdi. Suçiliq Ministerliği 8. ayının 27. günü keçti, Puri Pochang Zangbo Tosilma Kölü'nün terakiyat vaziyeti ve təsir körüstüş mümkünçiliğini tahlil qilib ve hüküm qilib, Tosilma Köldeki xatarlik ahvalını bir taraf qilish ve Shizang Jilongdeki latqishig'illik iqin apitidan qutquzish, yardım berish, suvchilik ishlarini qo'llash xizmatini yanımı o'rinlashtirdi.
1: Stansimiz xabari 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 72-ci qatımlıq komitet başlıqları yığını 8-ci ayının 27-ci günü tüşdən kiyin Beijing Xalq Sarayı açıldı. Yığınğa komitet başlığı Jiaoluoji riyasətçilik qıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Asas Qanun və Qanun Komitetinin müdir əzası Shin Chuying bərgən davalanış kapalıtı qanuni layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Kerulğu yerini qoğdaş və süpitini östürüş qanuni layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Yezilik qanunğa tüzüş kirgizish layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Dövlət müdafiə səfərvərlik qanunğa tüzüş kirgizish layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Advokatlar qanunğa özgərtiş kirgizish qərar layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat anlap ötildi. Alaqdar layihələrinin özgərtiş kirgizilgən orijinali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Taşqı İşlər Komitetinin müdir əzası Lu Çinjian bərgən Junxa Xalq Cumhuriyeti bilən Vengriyanın ötküzüb beriş şərtnamisiga qarab çıxış ahvali toğrusidagi dokulat anlap ötildi. Şərtnamini təsdiqləş toğrusidagi qarar layihəsinin vakalətən tüzilgən orijinali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin baş katibi Liuqi Bergen, ayrım vəkillərinin vəkillik səlahiyyəti toğrusidagi dokulat və vəzifəni təyinləş, vəzifəni qaldırış layihəsigə qarab çıxış ahvali toğrusidagi dokulat qatarlıqla anlap ötüldü. Komitet başlıqları yığınında yuqarqı layihələrinin özgərtiş kirgizilgən orijinali qatarlıqlarını Daimi Komitet yığınının qarab çıxışığa sunuş qərar qılındı.
0: Stansımız xəbəri Govyen Akhbarat İşxanısı 8. ayının 27. günü Akhbarat ilan kılış yığını açtı. Әділия министерліқі қатарлық тармақларының алақыдар мәсулдері, қанунчылық тәшуқат тәрбиесінің 9-5 жылық

Hörmet radyon logucula. Baş közdeki Ulan Batur'da o çöpler yanıla yapyeşil idi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin aldığını eliş, tüzeş ehtinamesini tüzgüç taraflarının 17. katımlık yığını Moğolya'nın payitahtı Ulan Batur'da ötküzüldü. 8. yılın 22. günü keşte kızgın alkı sadasına egişip, Cungu Arap ellerinin kurgakçılık, çöleşiş ve yerlerinin çekinip geçişinin aldığını eliş, tüzeş 5 yıllık hareket planı Cungu Arap elleri hemkarlık muhakeme yığını da resmi ilan kılındı. Bu, Cungu bilen Arap ellerinin kum tizgilleş hemkarlığının yeni baskışka kırgeliğinden direk berdi. Bu kıtımkı Cungu Arap elleri hemkarlık muhakeme yığını Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin aldığını eliş, tüzeş ahtınamesini tüzgüç taraflarının 17. kıtımlık yığınının mühim taraflar yığını bağlı etti. Muhbir Nahmeydan'da Cungu taraf emeldarları, pen tetkikat hadımları, Arap elleri itibakı emeldarları, Arap elleri teknik vekilleri, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alakalar aparatlarındaki mutakaslarının birgü oturgalıqını gördü. Üstelge Cungu'nun çöleşinin aldığını eliş, tüzeş teknik kullanması, hemkarlık neticeleri toplumu, Техника мисалları атлисы қатарлық ханзуча, ингилизча, қоштырлық материалла рәтлік тезілған еді. Еғін қатнышқа вәкілі пат-пат материал көріп, хатыр қалдырды. Еғін қатнышқан әрәп әлірі итпақи, мұйыт вә келмат ішлері мәккемісінің башлығы Махмуд Фасала мұхбернің зияртын құбыл қылғанда мұныланы бүлдірді. Чөлішнің дөләт чигресі йоқ. Чаңтузан пүткіл инсаниетнің орта хырсы. Cungu bilen Arap Birleşme Halepiliginin nurgun rayonları kurgak, yerim kurgak, aciz ekologiya belvığıga tabe bolup, yer kumlişiş, otlak çekiniş, su baylığı kemçil boluş, kum boralı qavaray körülüş qatarlıq ortak meselelere duş gelmekte. Yalğız mahiyetin tüzeş tez. Dövlet halkı pemkarlışış, teknikidin ortak bahriman boluş, tecrübelerini özüre almıştırış, mukarar tallaş. Arap elleri itibakı ve Arap devletlerinin nurgun vekilleri Cungu'nun çöleşini tizgileş neticesine yukarı baha verdi. Mısır Kumluk Tetkikat Merkezi'nin profesörü Ahmet Abdul Ad Ahmet muhbiri mundaq dedi. Arap devletleri de kengkülemde çöllük tarqalgan. Ekologiyanı əsli keltürüş asası aciz. Tüzeş tekniksi tarqaq. Közetiş iktidarı yetersiz. Aksasıkla zapsi kemçil buluş katarlıq qiyin meselelere uzun müddet duş kagen. Cungu netçi 10 yıldın buyan toplugan kum tizgileş endesi, pişkan tekniksi, əsli keltürüş təcrübisi Arap devletlerinin yer şekli ve kelime şaraytığa in tayin maskeledu. Neticini körgili, usulunu ögengili, teknikini işletgili buludu. Nahmeydandaki neticilerini ilan kılış alqısı da bir grupa puhta hemkarlık sallıq məlumatları 3 yıllık çunqır izliniş neticilerini namayan kılıp, Cungu ve Çetel vekillerge Cungu Arap elleri yeşil hemkarlığının kımetini bivasit iz kılırdı. Yığında ilan kılınan 5 yıllık hareket planı Cungu bilen Arap ellerinin kelgüsü 5 yıllık çöleşini tizgileş hemkarlığı üçün enik plan tüzüp bədi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin aldığını eliş, tüzeş ehtinamesi katıbat başkarması. Birleşken Devletler Teşkilatı açlık, yezilik teşkilatı. Birleşken Devletler Teşkilatı muhit plan mehkemesi. Dünya Bankası Katarlıq nurgun halkıra aparatlarının vekilleri bir yerge cem bulup, Cungu Arap elleri hemkarlık neticelerge nah meydanda baha berip, yerşar boyuca kum tizgileş yolu üstüde ortak kengeşti. Yığın katnaşkan halkıra mutakasıyla umumizlik mundaq tap qaradı. Cungu bilen Arap elleri rayon ekologiya ortaklığı tayınıp, uzak müddetlik emeli hemkarlıqını kanat yaydırıp, yerşari ekologiyasını tüzeş hemkarlığını yeni endiz bilen təmirledi. Bu qetimki yığının ölçümü yukarı, katnaşış dairesi kən, kesbçalığı küşlük. Yığın meydanının içi sırtıdaki pikir almaştırış emeli hem kızgın boldı. Dem iliş arlıqıda Cungu ve Çetellik teknik vekilleri 2-3'ten pikir almaştırdı ve muhakeme kıldı. Bazıları kurgaçlıqa çıdamlıq, yepinç ösümlüklerini teriş tekniksini inçik sürüştürdü. Bazıları kum tozanını çigra alıqıp közütüş mekanizmi doğrusu da çoğunkır pikir almaştırdı. Yani bazıları kinki birleşme tekşürüp tatqiqiliş ve teknik cahitin tərbiyeliş yamkarlığını aldın kelişip koydu. Samimi pikir almaştırıvatkan çırayla,
ھەر قېتىملىق ئەمەلىي يۇقىرى ئۈنۈملۈك جىپسىلىشىش جۇڭگو ئەرەب ئەللىرى ئېكولوگىيىسىنى تۈزەش ھەمكارلىقىنىڭ جانلىق مەنزىرىسىنى نامايان قىلدى.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Adı Sancar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəziriyəni yetek çıkılıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıdığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Bechara. Meni xush qilaman deb qanchalik jafolan tatqandu ha? Mushlani o'ylab, yana uning ichimi xirdi. Biroq u bu kunlarni ko'rganimda senga bo'lgan sevinishimning hassilab oshadiganligini nadan bilsin. Uyimizning tam to'risidan tatib, deriza pardalarigacha hammasi g'aldirang. Albatta, bu mening xohishim bo'yicha bo'lgan. Shunga u meni g'aldirang yaxshi ko'rdi deb o'ylaydi. Sen menga tunchi qitim gul so'qigan vaqtdan esildim. Qo'lingdagi bir tal g'aldirang gulni menga sinig'ining-da, olamcha xushal bo'lgan edim. Hele hem aşı rağını kösemle sını hiyal kılmın. Hüddi, senin ruhin kuyaşının tepti de. Ayının hüsnü de. Günlerinin bergidi namayen bop durgan dek. Mini her kaçan özüge tatıp durudu. Yurtkı berip, tukalanı yoklap gireyliçim. Ehrem, bu gibimden hayran kalgan dek, bana tikilip karadik. Bo'lamu. Qayt so'rg'inimda u esi kelgandek bo'lib, bir nima deganda qildi-yu, biroq ovozi sirtqa chiqmadi. Shu topda uning nima o'ylayotganligini bilib turman. Ilgari uning bir qancha qitim yurtqa berib, tuqqanlarni yo'qlab kelish taklifini har xil bo'g'ani sabablarni ko'rsatib rad qilib kelgan edim. Endi özümning eğiz etişi onu bir tarafdan hayran qaldırsa, yeni bir tarafdan meni kesilni bilib qaldım ekin, dep əsir davatatdi. Əməliyyatda, o özünün doktor bilan qalışqan sözini, meni yoşurunca anlap qağalıqımni əsla bilməkdi. Gəp qılmaysız o. Hə, maqul. Sizning deginingizdek bo'lsin. Amisa tezroq tayyorlik qilaylik. Biroq siz Ahram nimandir demoqchi bo'lib, gapini to'xtatib oldi. Uningga savol nazar bilan qaradim. Siz qandoq bo'lib bu xayol kelib qoldingiz demoqchi-ku? Sizga rostini aytsam, tuqqanlarni sevindim. Bu qidim ularni ko'rib kelsak, keyin yana fursat bo'lamdi yo'q. Kim bildi deysiz? Nemish qi fursat bo'lmog'idek. Cho'qin fursat bo'ladi. Ahram shu gapni qilib yetib, boshqa yoqqa qarab oldi. Uning yelkamni tutib turgan qo'lining bilinar-bilinmas titrayotganligini sezdim. Qachon yo'lga chiqamiz? Dedim yana. Siz sal yaxshilangandan keyin maqsad qandoq? Men yaxshiman. Shundaymi? Doktorning fikrini almasak bo'lmas. Endi doktorning nima so'rar edi demoqchi bo'lib, gapimni ichimga o'tibdi. Maylamsa. Meningcha doktorni boshqacha bir nima demas. Siz tez chiqib ko'rishib keling. Dedim. Ahram, gepimni anglab, rayishliq bilan yataqdan chiqib ketdi.

Ular ayrılgandan keyingi kunlar her ikkilisiga asanga to'xtamadi. Gerçi ular öz aldığı aile qurup balalıq bo'lgan bo'lsa mı, ama bir-biriga bo'lgan muhabbatini azaldan unutib qo'ymagan edi. Shundoq kunlarda Adil özü işleydiğin doktorxandaki bimarlarının arxivi arasında ısın familiyası onun opmu oxşaşbarının keserlik arxivini körüp qaldı. Həm də bu bimarının kesilinin intayın xətəlik ikəlikini görüb tolımı azablandı. Gərcə ısın familiyası oxşaş bosu mu, hər gizmi o bubqan maslığını çin dilidin ümit qaldı. Onlaqda uzun bayan körüşemeyen bu bir cüb aşık meşgula rastlı muşundak bir şaraitte uçuruşup kalamı. Bula kızıksınız, diktiğiniz devamlık Ətki Radio Jorno programımız oranlaştırılığın Abdusalam Ablasının Pekatlı Sizin Süyümen namlı hikayesinin

0: تەرەققىي قىلدۇرۇشتا بىز دۆلەتنىڭ زور ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، ماشىنا، ئۈسكۈنە سىستېمىنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش ۋە مىكرو تىپلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، مىكرو ماشىنىنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئاساسىي نەزەرىيەسى ۋە ئاچقۇچلۇق تېخنىكىسى ئۈستىدىن نۇقتىلىق ئىزدىنىپ، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، پەن تېخنىكىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى ئىگىلەپ، دۆلەتنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىنى قوغدىشىمىز كېرەك.
1: Adash at bağçığı bir 10 kilometre yürüyüp gelamdık.
2: Voy buludu acayip yaxşı.
1: Ve ilgiri tamaq yemizde biz içtik ya hazır bile çiniqimiz de biz içilgan bolduk mana.
3: Ha yana bir qetim oynamdık. Bas küçe, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bas içtik. Hazır çiniq işte bas içimiz. Тақ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсамды шығыр екен ме? Ілгірі бекашылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақ шығы ме? Саламәтлігім баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлен чынықшы әхмет берәйлі.
0: Qadirlik dostlar, nim üçün paşa adamın qan tumurunu şunçı doğru tepib çaqalaydı? Paşa adam çaqqanda gözünü işlətməy, reseptorğa tayınıb olcunun ornını bekitdi. Adam nəfəsləngəndə çıxarğan karbon dioksid, adam bədəndən çıxan tər purqi və tən harareti qatarlıqların hamısı paşının izqoqlaş ipçi hesablandı. Paşının burucisidə mexanikli qıdıqlıqçı reseptor deyə adlandırılan bir xil əzaba bulub, paşa olcunun ornını bekitkəndən kin mexanikli qıdıqlıqçı reseptor adamın terisigə yinik tegidi. Qarşılıq gücü oxşaş bolmasa, adamın vena qan tumurunu tapqılı buludu. Şunun bilan bir vaqtda paşının burucisi de yana ximiyelik reseptor deyə adlandırılan bir xil əzaba bulub, o paşığa qaysı kişilərin qınında xolesterin və B türdəki vitaminlərin mol işkəligini bildirdi. Bu onların ən yaxşı gördüyü ozuqluq maddəsi hesablandı. Paşa ximiyelik reseptor arqılı qan şorashqı mas kildigan kişilərni tanlab çıxalaydı. Paşa çıxıb olğandan kin adamın terisində qızıl dağ paydo buludu, yəni qıçışıdı. Bunun səbəbi paşının şölgədə bir xil alayıdı tərkib var bulub, bu tərkib ter bilan uchrassa ziyada sezimchanlıqni keltirib chiqaradi. Shundaqla ter qichishini paydo qiladi.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda Мен бақатла yolunuzu yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kuruq oyunu yoğurtıp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kıyım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saklayman. Meni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdaman.
0: Qadirlik dostum, əgər siz diqqət bilan gözləsəniz, yoldakı avtomobillərin kəyni çırğının əsasən qızıl rəngli işkəlikini bayqaysınız. Bundaqda, nim üçün avtomobillərin kəyni çırğı qızıl rəngli boludu? Çünki normal görüş dairəsi içində qızıl rəngin ən yaxın tarqılış dolğun bölüyü boludu. Onun üstünə teş bütüş gücü nəhayət güclük bulub, məyli hava uçuq günləri bolsun, yoki yağmurlu günlərdə bolsun, onu asanlı köyünü boludu. Onun üstüge kızıl renglik daire körüstüş çırkı ve hüküm kılış çırkı kızıl renglik nur dolkunun uzun buluş alaylılıkıdan faydalanıp, arıq tarafdaki avtomobilinin oranını inik körüstüp, yol yürüş bexatarlık koeffisientini aşırdı. Şuna kızıl renglik tarqılış arlıqı jiraq bulupla kalmay, yana agahlandırış rolunu oynaydı. Şunaqla kızıl çırak arqıda kilovatkan şoporlarının dektini asan kuzgaydı.
6: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, Əxlət sandığına taşlayman. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 il işildim. Şuna
1: bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
7: Aca, bugün hava ısıq, pırjuttum su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyıt asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapan çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, çaqmaq oqşaş bir jayğı işki qetim soqulamdıqandı. Əməliyyatı çaqmaq daim oqşaş bir jayğı köp qetim soquludu. Adatı çaqmaqnın zərbisiga asan uçuraydıqan jayla mundaq bir qanş türlik alaylik egi buludu. Bunun birincisi, cisim igiz həm uçluq bolsa, naiti küşlük elektr meydanı asıl qılıp, teximi köp zərətni özüge tartudu. Şuna igiz qabətlik imarətləgi həmişi çaqmaq qaytırğuş orunduludu. Çaqmaq qaytırğuş imarətlənin orunda çaqmaq tərbidin soquyduludu. İkincisi, muhiti nem, tok kötküz ışıqtıdarı intan küçük buludu. Üçüncisi, etrafı ucuq, tokunun karşılık küçüğü küçük buludu. Demek, bir cayını çakmak soğsa, onun da yokırkıdak alaylıkla hazırlanğalıqını bildirdi. Şonlaşka ondakçay asallı yeni bir qitim çakmaqdan zərbisi uçuraydı.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı.
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdıgan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

Aşık güzel məşuqni çin qalbide söygini bilen. Məşuq güzel aşkıgı boğan çin sadaqtı bilen. Muhabbet güzel aşık ve məşuq bilen. Muhabbet bir gıda bir cüb aşık məşuqdun başka yeni bir güzellik yok. Demek muhabbet hikayesi tolumu güzel. Çünkü onun da hayatının mənisini aşırgıcı kıymetlik mənaba. Onun da turmuşunun güzellikini tonutkuçu güzel yes tuyguba. Özümüzde ifade kuvucu kıymetlik sehri küşba. Yani şu muhabbet yes tuygularını küylerimizden izleyelim.

Onu esinizde çiğ tutun. Her kaçan əstin çıkamağın. Bir-birləb iş kaşırın. O sizden kallığınızdaki hiyal bombasdan, belki köygeli tutkulu boluduğun konkret nersi aylansın. Ayıqınız astıdaki müstehkem pelempeyi aylanıp, sizini bir baldak, bir baldaktan yukarı örlesin. Öz gayeniz, arzularınız hakkında inçke konkret plan düzüp, onu iş kaşırış yolu da tırışsınız. Arzuyunuzun köz bilen köygülü boluduğun, kolunuzun sol sılı yitiduğun yerleşkerliğini yiz kılalaysız. Sizge tevsiyerim şu ki, hazırdan başlap sınap görün. Kolunuzdaki uruk ne real turmuş tüpürkığı çeçin. Taqat bilen asta asta perviş kılın. Aman bir günü onun tatlıq meyvesini tetiye alaysız. Bu güzel turmuşta en güzel netice sizden bolsun. Ondaq bolsa güzel naqşilerimiz davamlıq silanın.

Sevimlik radio oluş dostlar, programımız kaydıp geldik. Şundak diyeleyimiz ki, sevimlik dostlar, Adem üçün özüdeki baylıqını baykaş tolama muhim. Bazı Ademlerde nurgun baylıq tursuma onu kadirlemey, ekin o baylıqlardan ayrılıp kalganda uşayma yaydı. İniq ki, özünü baykayanmığa Adem özünün hakiki baylıqını bilmegenlik üçün özünü daim namrat his kıldı. Şuna Adem özünü devamlı tırdı baykışı, sağlam tenini, yani emgekcan iki kolunu işk silip, öz arzusu boyunca baylıqlarını yartışı lazım. Sizlere bir hikaye sözler birey. Məlum bir mədiniyet taqtı şirketine hizmetçi xadım kubul kılmakçı bolup, ilan çıkırılıbdı. Bu ilanını köygen kişilə Aqaqın bu şirketke gelip, yüzdüran imtihanına katnışıbdı. Növet məlum bir yigit kikepti. Bu yigit özüge işenmegen halda yüzdüran imtihan meydanına kırıbdı. Şirket məsulü bu yigitin kandaq talantın ba dep sorabdı. Yigit təmtirep gitip, menin hiç kandaq talantım yok dep cevap beribdi. Hem imtihan meydanından çıkıp gitmek çöpdü. Toxtaptıra, imzayını koyup andın çıkıp git depdi şirket məsulü. Yigit imzasını koyup bulup çıkıp gitmekçi bulup arkığı burulubdu. Muşu peytte şirket məsulü onu yine çakırıp, oy bu xetim şunçilik çıralıkken o depdi. Hem onunla yine azıraq xet yazdırıp yıkıbdı. Bu yigit xetini şunçilik çıraylıq yazıbdı ki, onun xetinin çıraylıqlığına məslik ikegen yelik şirketinin məsulü bu yigitini ağız-ağızıqı dəgmeyi maqtab getibdi. Oy xetin bək çıraylıqken o. Muşunun özüsünün kabiliyetin əməs mi? Talantın, baylıqın əməs mi? Boldi, sen bu xizmetki qubul kılındın. Dəb, bu yigitini xizmetki qubul kıbdı. Emdi bu yigit, muş şirketki qubul kılıngan denken, nait tırışıp işləp, bu şirketke nurğun tökbü koşubdu. Hem özünün muşu yazıqçılıqtaki talantığı tayınıp, danlıq yazgıcıqa ayınıbdı, katlı bayğa ayınıbdı. Demek, bu kıskı hikaye bizgi şunu çöndürüp berdi ki, bu dünyada her kandak bir ademde talant buludu. Gep, onu baykaş ya ki baykamasıqda. Bizde talant yok emez, talantlı baykaş yok. Küzdüp bakılgan bolsaq, özümüzden nurgun talant bıklarının bağlıkını baykıvalı alayımız. Her kancın naçar dep karalgan kişilerin mi? Başkalarının üstün tırduğun talantı buludu. Hem de daim özünün bazı kemçiliklerden vaysaydığan Adem hergiz mi aş kemçilikleri üçün artıkça gəmiyet getmesliği gerek dep oylayma. Belki aş Adem'nin kemçilik dep kargan terepleri onu talantlıq Adem'lerden kıp yetiştirip çıkışı mı mümkün? Şunlaşka söyümlük anlıqçılarım, baykaşkı mayır bulaylı, özümüzdeki talantını baykaşkı mayır bulup, özümüzge işinip, muşu turmuşni, muş hayatını mənilik ötküzeyli. Yine ondak bolsa yakınlık küylerimiz davamlı silah için yanraydı.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Endi Jungoğu nazar programımızı anlatımız. Ben Şeringül Toğdi. Aldı bilen bugünkü programımızın kısaca mazmunlarına kulak salgaysla. Xalq merkez kılınğan taraqqiyat ideyesi çıñ turılıp, xalqnıñ baxt saadeti devamlı aşırıldı. Bir belbeq bir yolnı tam quruşnıñ yuqarı sıfatlı taraqqiyatı ilgeri sürüldü. Dövdümüz yeşil kan quruluşını umumyüzlük ilgeri sürüp, yeşil kançılıqnıñ tipini tövän karbonlıq tipi özgertişini tezildirdi. Memleket boyunca tömür yolu toşulgan yolucu 2 milyard 800 milyon adam kıtımğa yetti. Ata Allah emgek terbiyesini ballağa hemrah buluşu gerek. Tibi hüsün tüzey sahası da yaxşısı bilen yamın arlış giriş meselesi bir kadar geldik bu mahta. Muhafık miktarda piyevi içip bese, rastlığa sona ekşalanlı işinin aldığını ağılıp olandı. Tövendiyatıdanla bugünkü programımızın tepsili mezunları da bulsun.

0: 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sübət məsələsi boyunca mal qaytırışının fərqini biləmsiz? Muxbirimiz Nuzgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Yaqında Mahanın məlum turduqundan 19.9 yuanlik bir yeşik kalıgüşü qələm sətib alğan. Mahanım azraq kalıgüşü qələmsi yegəndikin qağaz yeşikinin astıdakı bir qism oralımının buzulub ketkanligini bayqığan. Şunun bilan suparqılıq dukandardan pul qaytırışını tələb qığan. Dukan mülazimətisi aldı bilan 3 yuan qızıl bulaq arqılıq tuluqlum berişini oturuq qoyğan. Amma Mahanım bunu rədd qığan. Xeyirdarlar mülazimətisi yana pulni və malını qaytırışqı bulduqalqını oturuq qoyğan. Lekin Mahanım yep bulay digəndə ondan məhsulatda məsələ barlığını bayqıdım. Malını qaytırmayım. Dukandar pulni qaytirib berish kerak deb turvagan. Mahanim mundaq degan. Dukandar pul qaytirish iltimosini pasport tarab qilgachqa paranglish yuzi supa orlish knopkasini sakrab chiqdi. Chekib kirgandan keyin tovarda saqlangan supat masalasini inkas qildim. Pul qaytirishni talab qildim. Orqadan supa menga 19.9 yuanni qaytirib berdi. Dukandar Mahanimning bu qilg'ini dukandarning qonunli mol mulkini o'zining qilibilishi deb qarab, Mahanimni sudga arz qilib, Mahanimdan 19.9 yuan mol pulni qaytirib berishni hamda da'voda xajigan xarajati 1175 yuanni ustigilishni talab qilgan. Deloga qarab chiqish jarayonida Mahanim mol puli 19.9 yuanni qaytirishni xolaydiganligini bildirgan. Sud mahkamasining qarishicha, Mahanim sotib olgan tovarning bir qismi la buzilib ketgan, qolgan mukammal bo'lgan bir qism tovarni Mahanim iste'mol qilib qaytirmagan ahvolasida asib mol pulni to'lish kerak. Ammo ishki taraf o'ralmasi buzilib ketgan tovarning soni va umumiy sonni egallagan nisbatini bekitmagan. Bu akvalasida Mahanim to'liq summalik mol puli 19.9 yuanni qaytirishni xolaydiganligini bildirgan. Oxirida sud mahkamasi Mahanimni dukandarga 19.9 yuanni qaytirib berishga hukm qilgan hamda dukandarning boshqa da'vo talabini rad qilgan. Shin familiyalik bir turdosh to'ridan 5 yuanlik ermak ish o'yinchoq sotib olgan. Molni topshirib olgandan keyin bir qism tovarning tushib qolganligini bayqab dukan mulozimatchisi bilan fikr almashtirib, mol qaytirishni talab qilgan. Xeyrdorlar mulozimatchisi vaqtida javob qaytirmaganligidan supa orlishib, paranglish ko'rinmi yuzida supa sizga yordam qilib pulni to'liq qaytirib berdi. Tovarni o'zingiz bir taraf qilsangiz bo'lamdi degan uchurlar ko'rilgan. Shin familiyalik turdosh uchurni ko'rgandan keyin to'liq summalik pul qaytirishga qo'shilish knopkasini bosqan, orqadan supa uningga 5 yuan qaytirib bergan. Tor dukini tijoratchisi Shin familiyalik bu turdoshni faqat pulni qaytirishni iltimos qilib, molni qaytirmaydi deb qarab, Shin familiyalik turdoshni sudga arz qilib, Shin familiyalikdan 5 yuan mol pulni qaytirib berishni, arz qilish uchun ketgan 1000 yuan pulni to'lashni talab qilgan. Sud mahkamasi qarshicha Shin familiyalik turdosh to'g'ridan mol sotilish supasida tovar sotib olgan. Ikki taraf o'tirishda shakllangan ilm sitim to'xtam munosabatida davolashuvchi ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi kutishilgan, shunga qonunli kuchga ega. Ikki taraf uchinchi taraf to'r supasiga tayinib sodi qilgan, shunga supa qoidasi va boshqaruv usuli mojaroni bartaraf qilish andisiga rioya qilishga qo'shildi deb qarash kerak. Shin familiyalik turdosh sotquchi bilan kengash jarayonida sotquchi vaqtida bartaraf qilib tashabbuskorlik bilan aralashmaganligi uchun Shin familiyalik turdosh supaning bartaraf qilish natijasiga asosan pulni qaytirib olgan. Supa tijoratchilari supa o'zining qoida tartib bo'yicha chiqargan aloqador qarorlarga amal qilib, supa chiqargan hal qilish loyihasini e'tirof qilish kerak. Sud mahkamasi oxirida hukm chiqarib, to'r tijoratchisining da'vo talab rad qilgan. Supining pulini qaytirib, molni qaytirmaslikdek pul qaytirish qoidasini tuzib chiqishligi sabab ba'zi tovarlarning yakka bahosi bir qadar tuyan bo'lishqa, agar iste'molchilar tovarning supidan rozi bo'lmay, mol qaytirish talab qilsa, to'sh shaqqi tovar bahosini eshib ketishi mumkin. Sodigarlar va iste'molchilarning o'rtoq manfaatiga tang e'tibor berish uchun pulni qaytirish, mol qaytirmaslik qoidasini yo'lga qo'yishni muayyanlashtirishga va qo'llashga arziydi. Ammo bu elektronlik sodi supisi iste'molchilar ichpagan yeshil yo'l bo'lmasin, balki ba'zi yomon niyatli kishilarning tijoratchilardan foydalanishiga qulaylik yaratib bergan. Bu pul qaytirish qoidasini tuzishning dastlabki maqsadi qilib advokat Jang Yangshan mullani bildirdi. Faqat pul qaytirish qoidasiga qarata iste'molchilar tovarda supat masalasi borligini bayqisa, supaga pul qaytirishni iltimos qilsa bo'ldi, lekin mol qaytirilmaydi. Lekin agar tovarda supat masalasi bo'lmasa, iste'molchilar faqat pul qaytirish qoidasini qalamqon ishlatib, tovardan qusur izlasa, bu foyda ilish qilmishligi tava. Buning qarta supa faqat iste'molchi bir tarafning so'zini anglasa bo'lmaydi. Sodigarlar agar supining bir taraf qilinishi adil bo'lmagan deb qarsa, qonun quroldan foydalanib huquqini qo'g'dis bo'ldi. Xinan Zixu advokat qo'rining mudiri Fujian mundaq dedi. Elektronlik sodi supasining faqat pul qaytirish mulozimati amaliyotda iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dashni maqsad qilgan mulozimat mexanizmi. Shuning bilan bir vaqtda iste'molchilarmo samimiy bo'lish, lavzda turish prinsipiga rioya qilish kerak. Bu mexanizmni qalamqon ishlatishga bo'lmaydi. Sodigarlarga nisbatan بولغاندا پەقەت پۇل قايتۇرۇش مۇلازىمىتى ئۇلارنىڭ تېخىمۇ كۆپ خەۋپ-خەتەر ۋە تەننەرخنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرىش مۇمكىن. شۇڭا سودىگەرلەر ئىستېمالچىلاردىن مالنى مۇۋاپىق ئەھۋالدا قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق ياكى كېلىشەلمىگەندە ئىستېمالچىلاردىن مۇناسىپ زىياننى تۆلەش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشنى تەلەپ قىلىش كېرەك. سودىگەرلەرمۇ قانۇنىي قوراللار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا ھوقۇقلۇق. شۇنىڭ بىلەن بىللە سودىگەرلەر ئۆزىنى قوغداش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تاۋارنى قايتۇرۇش، ئالماشتۇرۇش جەريانىنى قاتتىق ئىگەنلەپ، ئورۇنسىز زىياننىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. Elektronik soda süpüsümü pul kaytırış siyasetini yolu koyuş təpsili qaydısını mükemmelleştiriş gerek. Fakat pul kaytırış iltimas kılıçkı bulduğun konkret ekvalini inik biriktip, bir kısım kişilerinin bu pul kaytırış usulden yaman niyette paydınıp gidişinin kalbini azaytış gerek.

ga muhtaj bolup ölüm xaypa aşıdı. Muskul aziş kesili balnist yetiş xaypini, balnist yetiş pervişten narxini, balnist yetiş xaracitini aşırvetidu. Ondaqta, qandaq qalganda tez süratte özünün muskul aziş kesili ba yoxluqini belgeli boludu. Muskul aziş kesilini tallab tekşürüşte addi 5 türlük numur qoyuş sual qağızı mıxtarı cedilini qolunuşka boludu. Onundan başqa yana qadam süratini ölçeş və sıxış küçünü ölçeş arqılıq bahalaşqımı boludu. Birincisi, qadam süratini sınaş. 6 minutluq meniz sınıqi, yani meniz jariyandiki ən çoğun qadam süratini sınaş. Əgər 6 minut içindeki ən çoğun qadam tezliki 0.8 metr hər sekundin kiçik, ya ki şununğa tən bolsa, yenimi ilgirləb ölçəb diagnoz qoyuş kerek. Əgər 6 minut içindeki ən çoğun qadam tezliki 0.8 metr hər sekundin çoğun bolsa, qol sıxış küçünü yenimi ilgirləb təkşürüş kerek. Qolunun sıxış küçünü ölçəş. Tiniş əhvalda üstündeki igə qolunun sıxış küçünün normal qımıti Ərlərinin sıxış küçü 25 kilogramdan çoğ, ayallarının sıxış küçü 18 kilogramdan çoğ buludu. Əgər sıxış küçü normal bolsa, muskul aziş kesilini asasi cəhətdən tüketkili buludu. Əgər üstünlüki igə qolunun sıxış küçü normal halətdən tüvən bolsa, yenimi ilgiligən alda muskul miqtarını təkşürüb diagnoz qoyuşqa toğır kelidu. Əgər muskul miqtarını aydınlaşdırışqa toğır kəlsə, doktorxanığı berib bədən sübtini analiz qilish, yaki qoş iqtidarlıq X nur sümürüş əsvabi, yəni DXA arqılıq putqol sünəklərinin miqtarını təkşürüş kərək. Muskul aziş kesilinin aldını qandaq eliş və davalaş kərək. Muskul aziş kesilgə iniq diagnoz qoyulğan dinkin, birləmçi muskul aziş kesili yaki işkiləmçi muskul aziş kesili işkəlikini pərxləndürüş kərək. İşkiləmçi muskul aziş kesili bemarlarga qarta, işkiləmçi muskul aziş kesilini keltürüp çıqırdıgan kesellik səbəbini aydınlaşdırıp, kesellik səbəbini davalaş kerek. Kesellik səbəbini davalaş. Asasi kesili bar muskul aziş kesili bemarları, məsələn diabet kesili, sozulma xarakterlik jürek, öpke, jigər, börek kesili, minə qantumur kesili bemarlarını asasi keselge qarta davalaş elip berip, bemarının turmuş iqtidarını yuqarı kötürüş, hərəkət qılıp çeniqişini ilgiri sürüş, muskul miqtarının azayışı və muskul küçünün azayışını tusuş və asıl çıxına ait yardımı bar. Bunun içində diabet kesalligiga aloqador xatarlik amillarning oldini olish və uni davolash intayin muhim bo'lib, insulinga qarshilik ko'rsatish, so'zlim xarakterlik yallug'lanish, xondrosomning iqtidoriy to'sqinlikka uchrash, nerv qon tomirlarining ag'ashma kesalliklari, qon shakarini kontrol qilish yaxshi bo'lmaslik qatorliklarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, diabet kesli bemorlarning insulinga bo'lgan qarshiligini yaxshilash, qon bosimi, qondagi may va qon shakarini kontrol qilish Diabet kesalligining qon tumor, nervi kesallik o'zgarishini kontrol qilish diabet kesli bemorlarining muskul aziz kesilining oldini olish va muskul aziz kesilining taraqqiyotini to'sishda aktiv rol o'ynaydi ekan. Nachar turmush odatini tuzatish. Uzoq o'tirib harakat qilmaslik, tamak chekish, haroq ichish qatorliq nachar turmush usuli muskul aziz kesilining qo'zg'alishi bilan ro'shan munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda muskul aziz kesilining taraqqiyotini tezlatadigan muhim omil. Şuna, nacar turmuş usulunu özgertkende muskul aziz kesilinin aldığını iliple kalmay, yine muskul aziz kesilini davalaştı ki, en asaslık davalaş hesaplandı. Yaşangalla ve muskul aziz kesilini gırıplar boğan bimarlarının bu nacar turmuş usulunu baldurak özgertişine tavsiye kılımız. Yeterlik energiye ve aksılının kubil kılınışıgı kapalatlı kılış gerek. Muskul aziz kesilgi gırıplar boğan bimarlarının kündülük aksıl kubil kılış miktarı 1.12'den 1.15 kilogram her gram gıcı buluşu. Hem de ozuqlıqını bahalaşqa asasen yeterlik energiya ve aksıl kubil kılışı kerek. Ozuqlıq yetişmeslik, ya ki ozuqlıq xatırı bağ muskul aziz kesilgi gırıplar boğan bimarlarına vaxtıda 3 aydın ozuqlıq yasalınlarını toluqlaş. Cümleden aksıl, amino kislatası, vitamin D ve köpkıl vitaminlarını toluqlap, muskul aksılının parçalanışını azaytıp, muskul aksılının birikişini ilgiri sürüş kerek. Hareketke arlaşış. Hareketke arlaşış muskul aziz kesilinin aldığını iliş ve davalaştı en tayin muyum. Yeterlik ozuqluq toluqlaş asası da tosalqoğa karıştırış məşqi, oksigenlik hareket, sozuş ve tamponluk hareketi arqılıq bedenin iqtidarını yaxşılap, muskullarının miqtarı ve küçünü aşırış kerek. Sozulma xarakterli kesellikler koşulup gelgen yaşanğallığa nispeten asasi kesalliklerini kontrol kılıp turaqlaştırgan dinkin, tənərkət medisinasi məxsus bölümü, ya ki ozuqluq məxsus bölümü arqılıq yeki hərəkət resipi tüzüşünü tavsiye kılımız. Doğru bilen davalaş. Növətdə tixi muskul aziz kesilgi maskildiğin doğru yok. Klinikada başka kesalliklerini davalaydıgan kısmen doğrula muskulni mənpətki eriştirip muskul aziz kesilgi kinaytip işletilişi mümkün. Assimilasiya hormoni, aktif vitamin D,
Beta börek üstü bezi aktif torunu kozgatkıcı dora, angiotensin almaştırış fermentini torumuzluğucu dora, östürgücü hormon katarlıklarını öz çıgalıdı. Naçar vakalanın aldın iliş. Muskul aziz kesli bimarları yenen naçar vakalanın 101 işinin aldın ilişki dikkat kılışı gerek. Aldı bilen naçar vakalanın hatırını bahalaş gerek. Bu acizlik ekvali asan yıkılıp düşüş ve iktidarını yoktuş hatırı katarlıklarını tepsili bahalaş, şu arkalık bimarlarını yekken naçar vakalaga arlışış layihisi bilen teminleş gerek.

0: tosılıp kalmağında köpünce kesellik alameti körülmeydi. Bazda kısmen kıçışış duygusu buludu. Bütünlüğe tosılıp kalganda kulak çınkılıp bir yaram buldu. Anlaş iktidarı tüvellep, kulak hongoldaş, hatta başka iş ahvalları körüldü. Çeke astı inek boğumi erket kılganda ya ki su kirip köpkendinkin kulak ağrıydı. Yokumluş koşulup kelgende ağırı kıçıdıgıl bulmaydı. Bu ahvalda çokum muntizim davalış aparatıgı berip kesel körsüş gerek. Nurgun kişiler kulakını öz kolaşka adetlengen. Meslen pil tügüş ve kulak kolaş esvabi katarlıkla bilen kolaydı. Emliyette kulak ne öz kolaşının hatırını töven mülçerleşkib olmaydı. Birinci, bek çonkur ya ki bek küçep kolaş, kulak yolu kanaş, nağrı perdi teşiliş, anlaş iktidarı tövelleş, hatta otur kulak yalluğunu keltirip çıkırdı. İkinci, kulak kolaş usulü muvafık bulmaslık, kulak kırını kulak yolunun çonkur kısmıga iştirip kürgüzüp, kepleşme şekillendirip, anlaş iktidarının çekinişini keltirip çıkırdı. Nağrı perdisini besip aldı. Hatta kulak onuldaş, başka iş katarlık bir aramlıklarını keltirip çıkırdı. Üçüncü, kulak kırını eliş tükünü ya ki püt yüz tükünü berip, bazı pakız bulmağın kulak kolaş əsvabi ya ki ortak şıltıldıgan kulak kolaş əsvabi katarlıqla bilen kulak nükü olganda, asalla taşkı kulak yolu zemburuk bilen jukumunup, kulak kıçış, kulak sıkılış, kulak ağırış katarlıq kesellik alametleri körüldü. Yani asalla yukumluk kesellikle bilen yukumlundu.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu qədimki Cüngoğu nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın dektori Şeringül Toxdi. Məsul mühariri Nozgül Emir Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüzəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızın anıbılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarımı qalmadı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qetim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini.

Hürmet radyo okuyucular. Baş küzdeki Ulan Batur'da o çöpler yanıla yap yeşil idi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin aldığını eliş, tüzeş ehtinamesini tüzgüş taraflarının 17. katımlık yığını Moğolya'nın payitahtı Ulan Batur'da ötküzüldü. 8. yılın 22. günü keşte kızgın alkı sadasına egişip, Cungu Arap ellerinin kurgakçılık, çöleşiş ve yerlerinin çekinip geçişinin aldığını eliş, tüzeş 5 yıllık hareket planı Cungu Arap elleri hemkarlık muhakim yığını da resmi ilan kılındı. Bu, Cungu bilen Arap ellerinin kum tizgildeş hemkarlığının yen baskışka kırgeligidin direk berdi. Bu kıtımki Cungu Arap elleri hemkarlık muhakim yığını Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin aldığını eliş, tüzeş ahtınamesini tüzgüş taraflarının 17. kıtımlık yığınının mühim taraflar yığını pahalı etti. Muhbir Nakhmeydan'da Cungu taraf emeldarları, pen tetkikat hadımları, Arap elleri itibaki emeldarları, Arap elleri teknik vekilleri, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alakalar aparatlarındaki mutakaslarının birge oturgalıqını gördü. Üstelge Cungu'nun çöleşinin olduğunu iliş, tüzeyiş teknik kullanması, hemkarlık neticeleri toplumu, Техника мисалları атлесі қатарлық ханзуча, ингілісча, қоштырлық материалла рәтлік тезілған еді. Еғін қатнышқа вәкілі пат-пат материал көріп, хатыр қалдырды. Еғін қатнышқан әрәп әлірі итпақи, мұйыт вә келмат ішлері мәккемісінің башлығы Махмуд Фасала мұхбернің зияртын құбыл қылғанда мұныланы бүлдірді. Чөлішнің дөләт шегірісі йоқ. Чаңтузан пүткіл инсаниетнің орта қырысы. Cungu bilen Arap Birleşme Xalifeliginin nurgun rayonları kurgaq, yerim kurgaq, aciz ekologiya belvigiga tabe bolup, yer kumlishish, otlaq chekinish, su baylığı kemçil boluş, kum boranlıq avaray körilish qatarlıq ortaq meselelerge duch kelmekte. Yalğız mahiyetin tüzeş tas. Dövlet halkı pemkarlishish, teknikidin ortaq bahriman boluş, tecrübelerini özara almaştırış muqarrar tallaş. Arap Eller İtpaqi ve Arap Devletlerinin nurgun vekilleri Cungu'nun çöleşini tizgileş neticesine yukur baha bədi. Mısır Kumluq Tətqiqat Merkezinin profesori Ahmet Abdul Ad Ahmet muhbiri mundaq dedi. Arap Devletleri'de kənkülemde çöllük tarqalgan. Ekologiyeni əsli keltürüş asası aciz. Tüzeş texnikisi tarqaq. Közetiş iqtidari yetersiz. Aksasıqla zapsi kemçil buluş qatarlıq qiyin məsillərge uzun müddət duş kəgən. Cungu netçi 10 yıldın buyan topluğan qum tizgiləş əndisi, pişqan texnikisi, əsli kəltürüş təcrübisi Ərəb dövlətlərinin yer şəkli və kilma şəraitiga intayın maskelidu. Nəticini körgili, usulunu ögəngili, texnikini işlətgili buludu. Nakhmeydandaki neticilerini ilan kılış alqısı da bir grupa puxta, hemkarlıq sallıq məlumatları 3 yıllıq çunqır izliniş neticilerini namayan kılıp, Cungu ve Çetel vekillerge Cungu Arap elleri yeşil hemkarlığının kıymetini bivasit his kıldırdı. Yığında ilan kılınan 5 yıllık hareket planı Cungu bilen Arap ellerinin kelgüsü 5 yıllık çöleşini tizgiləş hemkarlığı üçün eniq plan tüzüp bədi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin olduğunu iliş, tüzeş ehtinamesi katıbat başkarımızı. Birleşken Devletler Teşkilatı açlık, yezilik teşkilatı. Birleşken Devletler Teşkilatı muhit plan mehkemesi. Dünya Bankası Katarlık nurgun halkıra aparatlarının vekilleri bir yerge cem bulup, Cungu Arap elleri hemkarlık neticelerge nah meydanda baha berip, yer şarı boyunca kum tizgileş yolu üstüde ortak kengeşti. Yığın katnaşkan halkıra mutakasla umumizlik mundaq tap qarıdı. Cungu bilen Arap elleri rayon ekologiya ortaqlıqı tayınıp, uzak müddetlik emeli hemkarlıqını kanat yaydırıp, yer şari ekologiyasının tüzeş hemkarlıqını yeni endiz bilen təmirlidi. Bu qetimki yığının ölçemi yukarı, katnaşış dairesi kən, kesbçalığı küşlük. Yığın meydanının içi sırtıdaki pikir almaştırış emeli hem kızgın boldı. Dem eliş arlıqı da Cungu ve Çetellik teknik vekilleri 2-3'ten pikir almaştırdı ve muhakeme kıldı. Bazıları kurgaçlıqa çıdamlıq, yepinç ösümlüklerini teriş teknikisini inçik sürüştürdü. Bazıları kum tozanını çigra alıqıp közütüş mekanizmi doğrusu da çoğunqır pikir almaştırdı. Yani bazıları kinki birleşme tekşürüp tatqiqiliş ve teknik cahitin tərbiyeliş hemkarlığını aldın kelişip koydu. Samimi pikir almaştırıvatkan çırayla,
ھەر قېتىملىق ئەمەلىي يۇقىرى ئۈنۈملۈك جىپسىلىشىش جۇڭگو ئەرەب ئەللىرى ئېكولوگىيىسىنى تۈزەش ھەمكارلىقىنىڭ جانلىق مەنزىرىسىنى نامايان قىلدى.

6. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى باش تۇتقا. مۇكەممەل قانۇن قائىدىسى سىستېمىسى قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇشنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىستېمىسى. پۇختا قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكى سىستېمىسى. كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتى سىستېمىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش. پارتىيە ئىچىدىكى مۇكەممەل قائىدە نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن دۆلەتنى ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا قانۇن بولمىسا قالايمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. قانۇنغا ئەمەل قىلىپلا ئىسلاھ قىلمىسا دۆلەت خارابلىشىدۇ. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇننىڭ تۈزۈتۈلمىسىنى ماقۇلىدى. قانۇندىن 48 تۈزدى. قانۇنغا 203 پارچە قېتىم تۈزىتىش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇلىدى. ھازىرغا قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12,000 كۆپرەكى بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيتى كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك قانۇن نىزاملارنى چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە بەزى ئىخچام، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان جانلىق قانۇن نىزاملارنىمۇ چىقىرىپ، قانۇن چىقىرىشنىڭ قاراتمىلىقى، تەدبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى سەييە، بىيو خەۋپسىزلىك، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قاتارلىق مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقە تورى پۇل مۇئامىلىسى، سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئەپلەر تېز تەرەققىي قىلىپ، بىر قاتار يېڭى كەسىپ پائالىيىتى، يېڭى ئەندىزىلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. لېكىن ئالاقىدار قانۇن تۈزۈملەردە يەنىلا ۋاقىت پەرقى، بوشلۇق مەۋجۇت. تور جىنايىتى دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكى، تور خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەت خەۋپسىزلىكى، ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىكى قاتارلىقلارغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان مۇھىم خەۋپ خەتەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. 7. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشنى ئورتاق ئالغا سىلجىتىش. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەتنى بىر گەۋدە قىلىپ قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش سىستېما قۇرۇلۇشى بولۇپ، ئۇنى بىر پۈتۈن پىلانلاش، ئۇنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە. بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ پارتىيە قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى. ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەت بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنىڭ نىشانى. قانۇنچىل ھۆكۈمەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى.
قانونچل جمعیت، قانونچل دولت قروشنون اولی. من دولتنی عمومیزلی قانون بویچه ادار قلشنی الگ سلجتشتا قانونچل حکومت قرلشی نقطلق وزیپه و اساسی گوده قرلشی بولوب. قانونچل دولت، قانونچل جمعیت قرلشی دا اولگیلیک түрткілік рол ойнайды. Бұның да башламчылық білен бөз шасыл қылыш керек деп, көп кетім тәкітілдім. Азер, қанунчылы хөкімет құрылышы да әл қылыш қиын болған бәзі қиынчылықла ба. Қанун бойча мәміриет үргізіш қарышы күшілік болмасылық. Мәмірі тәдбірінің қанунғы ұйғылықлықыны тәшүріште шәкілвазлық қылыш қатарлық мәселілі текі түптін әлі болмады. Qanunçil arqılıq məmuri hüquqqa qayda və çək çıqra bekitib, məmuri tədbir bəlgiləş tərtibini qeliblaşdırıb, hökumət ləvzdə turuş, vədisini əmliyyət körüstüş mexanizmini takamullaşdırıb, qanun boyca məmuriyyət yürgüzüş səviyyəsini östürüş gərək. Yeni tərəqiyyat bosqçunun alahidlikigə asasən, yuqır süpətlik tərəqiyyatqa türütkə buluş. Yeni tərəqiyyat əndisi bərpaqlışını çördəb, Hökumət funksiyasını özgərtişini tezildib, bazarlaşqan, qanunçıllaşqan, xəliqiralaşqan ticaret soğudu moiti bərpaqlışını tezildib, sahə monopolliqi və yerlik qoruqçılıqını buzub taşlab, ixtisadının aylınışıdiki tosuq noxtlarını ravallaşdırıb, məmliket boyca birlik gəlgən, adil rəqabətlişidigən, qeliblik, tərtiblik bazar sistemisinin şəkilinişi gütürütkü buluş gerek. Мәмүри қанун ижра қылыш қызметінің дайырыш кен, мұқтары зор болып, бір үші хөкіметке, бір үші аммығы тұтшуды. О, аммының партия вән хөкіметкі болған ішенчі, қанунчылық болған ішенчіге бейвасты мұнасуәтлік. Қанунны қаттық, қиліплік, адыл, мәдәни ижра қылышын алғы сәлзітіп, қанун үргізішінің инаветіні өстіріш керек. Yıqın qiladın buyan, biz qanun icra qiliş qiliplik bolmaslıq, qalaymıqan iş qiliş qatarlıq məsələlərini tüzəb, naiti zor önüm hasıl qıldıq. Şunun bilən birgə, bəz caylarda qanunni hərkət elib bir şəkildə icra qiliş və əmmini bir tayaqda həydəş yolu bilən icra qiliş məsələsi yanılı pat-pat yüz berib, qanun icra qilişda məsuliyyətini ada qılmaslıq məsələsi gəvdülük bolmaqda. Qanunni qatdıq icra qilishini ta'kidlab, qonunga xiloflik qilguvchilarni qonunni hurmatlaydigan, qonundan ayminadigan qilish kerak. Lekin bu hargizmo qonunni zo'rlik bilan ijro qilish, chekdan oshirib ijro qilish deganlik bo'lmasdan, qonun ijro qilishning ham salmoqi bo'lish, ham illiqligi bo'lish kerak deganlikdir. O'lka, shahar, noya Yezdin ibarat 4 dərəcəni toluq qaplıqan məmuri qanun icrasını maslaşdırış, nazarət qiliş xizməti sistemisi quruluşunu küçəyitib, hər tərəbləmə toluq cəriyallıq nazarət qilişini küçəyitdiş, qanun icra qiliş süpütünü östürüş gərək. Umumi xəliq qanun qıraya qiliş, qanunçil cəmiyyətki ul quruluş. Qanunni umumlaşdırış xizməti də dəvrgi yıqındın əgişib, qaratmılıq, və əməli önümdarlıq cəhətdən küş sərib qılıb, qanunni kim icra qılsa, şu umumlaşdırışdın ibarət, qanunni umumlaşdırış məsuliyyət tüzümünü əməliləşdirib, bolubmu yaşla özmürlə qartılğan qanunçılıq tərbiyəsini küçəyitib, barlıq pufralarının qanunçılıq ini, qanunçılıq sapasını üzlüksüz östürüb, qanunçılıqni cəmiyyətnin ortaq tonişi və asasi mizanıq aylandırış kerek. Qanun boyca idarə qilishni kuchaytirib, butkul jamiyat ish bajarishda qonunni asos qiladigan, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qiladigan, masalani hal qilishda qonunni tatbiqlaydigan, ziddiyatni hal qilishda qonunga tayinadigan qonunchilik muhitini yaratish kerak. Ko'nilarda kasalni qo'zg'almasda davolamoq, ig'irlab ketmasda saqaytmoq, ko'rilmasda oldini olmoq lozimdir degan gap bor. Qanunçılıq quruluşu da axırını tutub, kesəlini davalaş, teximu mühimi aldınqı başınışını tutub, kesəl buluşdun burun aldın iliş gerek. Döltümüzdün əkvali, döltümüzdün dəva çoğun döltü bolub qalsı bolmaydı qalıqını bəlgiligən.
Dövlətimizde 1 milyard 400 milyon ahalı var. Çoğun küçük işlerinin hepsi de deval işi digan bolsa, bundaq eğir yükke mukarar berdaşlık bergili bolmaydı. Texnik köp kanunçılık küçünün yetekleş ve davallaştırış cihette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki Fengçao təcrübesini çıntırıp ve onu ravajlandırıp, İctimai ziddiyet, maceralarının köp mənbəlik aldığını iliş, mürəssə qılıp bir tərəf qılış, həl qılış universal mexanizmini mükemmelləşdirib, asasi qatlam ulu xizmətigə texmi əhmiyyət verib, ortaq bərpa qılış, ortaq idarı qılış, ortaq bəhirlinişinin asasi qatlamdiki rolunu toluq çari qıldırıb, şəhər təvəsi də cəmiyyət idarı qılışının zamani vilişini alıqı sılcıdıb, cəmiyyətinin inaqlıqı və muqumluqını ilgiri sürüş gerek. 8. Qanunni ilmi çıxırış, qanunni qatdıq icra qılış, qanunni adil yürgüzüş, umumi xəliq qanun qıraya qılışını umumüzlük alğı sılcıdışda çıntırış gerek. Qanunçılıq sahəsidiki ıslahatın davamlıq alğı sılcıdıb, qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanun qıraya qılış qatarlıq sahələrdiki gəvdilik ziddiyyət və məsələlərini yaxşı həl qılış gerek. Adıllıq və həqqaniylıq, qanun yürgüzüşünün royi və cini. Qanun yürgüzüş, məsuliyyət tüzümünün universal yandaşma ıslahatını çonqurlaşdırıb, qanun yürgüzüş kiçək qoyuş və onu nazarət qılışını küçəytib, xadımlarını türgə ayırıb başqırışını mükəmməlləşdirib, qanun yürgüzüş kəsib kapalıdını takamullaşdırıb, qanun yürgüzüş hüquq hərkətini qılıplaşdırıb, qanun yürgüzüb delo becirişinin süpüti və önümünü östürüş gerek. İctimai adıllıq və həqqaniliqnin qanunçılıq kapaliti tüzümünü takamullaşdırıb, qanun yürgüzülgən hər bir deloda xəliq ammısıqa adıllıq və həqqaniliqni tiriş biz qıldırış gerek. Amivi mənbət dəvasi tüzümünü davamlıq mükəmməlləşdirib, cəmiyyətdə amivi mənbətini önümlü qoğdaş gerek. Partiya 18-ci qurultaydan buyan partiya mərkəzi komiteti bekitgən bəzi zor islahat türlərdə intizam təfşürüş, reviziya orqanları, qonən orqanları, təptiş orqanları, sot orqanları, ədliyə məmuri orqanları öz məsuliyyətini ada qıladığan təqiqləş hüquqi, təptiş qılış hüquqi, sot qılış hüquqi, icra qılış hüquqi özara maslışıdığan tüzülmə mexanizmlarını takamullaşdırıb, qoyuvətməyi çın tutub, həqiqi türdə axırqıç tutub, əməli önüm hasıl qıldı. Yəqin qiladın buyan, qanun yürgüzüşdiki çiriklik deyilolarda hüquq çək qoyuş və hüquqni nazarət qılış cahidi bolmaslıq məsələsi mərkəzlik aşqarlandı. Bəzlə pul arqılıq yol içib, qanundun müstəsna adəm bolayıldab qalan. Ulanın kəyində siyasi qanun sistemisidiki nəcə 10 kadr ula üçün gəp qılıb, yol xeyti kesib verib, nazarətçilikini quruq cazığa aylandırıb qoyğan. Şuna xeyliplaşqan yuqur önümlük çək qoyuş nazarət qılış sistemisini tezdən bərpa qılıb, tətti türdə münasibət torunu buzub taşlab, mənfət zəncirini üzüb taşlab, eylimikir, yuşurun işikə eşqandaq orun qaldırmaslıq gerek. 2018-ci ili 1-ci aydın başlap, 3 yıllık qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşünü məmlikət boyca qanat yaydırdıq. Qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşü də qara rəzil küşlərə zərbi veriş bilən muhabizət külükkə zərbi veriş, münasibət torunu buzub taşlaşını bir gəvdiləşdirib, olğı sılcətib, əmmi ziyan salğan bir türküm mərəzlərini yoxatdıq. Yəqinki 3 yıldan bu yan beçit qılınğan qara rəzil küşləgi çetişlik təşkilat aldınki 10 yıldikinin yığındısığı tən bulub qara rəzil küşləni küşlük çöçüttük. Cəmiyyət tərtibki buzğunçılı qıladığan qanunqı qılab cinayi qılmışlığa davamlı qanun boyçı zərbi berib, bulub mu qara rəzil küşləni yoxdışını daimlaşdırış qıtırıdqı bulub, qara rəzil küşlə və ulanın muhabizət külükigə uzaq çıqətdi təvrənməyi zərbi berib, Şəhər yezlani texımı tiniş, ammini texımı xatır cəm qılış gerek.
9. Dövlət içidiki qanunçılıq bilən çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş olğı sılcıtçı çıntırış gerek. Qanunçılıq, dövlətnin yadroluq rıqabət küçünün mühim məzmuni. Növətdə, dünyada 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüş tezliş vatıdı. Tınışlıq və tərəqiyat yanıla dəvrinin asasi temizi. Lekin, xalqıra mühitda muqumsızlıq, iniqsızlıq körünərli köpəydi. Yeni taşsıman öpki yallığı yokumi kən tarqılıp, kən əm çonqur təsir payda qıldı. Döltimiz üzlüksüz tərəqi qılıp zorayıp, dünya səhnisinin mərkizigi künsürü yıqıllaşmaqda. Çətəlgi çetişlik qanunçılıq xizmetini strategiyelik uğurlaşdırışını tezildip, dövlət içindeki idarı qılış bilen xalqaralıq idarı qılışını mas alığı sılcıtıp, dövlətinin igilik hukuki, xəvpsizliki, tərəqiyat mənfəətini texim yaxşı qoğdaş gerek. Çətəlgi çetişlik sistemilik mükemmel qanun nizam sistemisini tez şəkilləndirib, çətəlgi çetişlik qanun icra qılış, qanun yürgüzüş önümünü östürüş gerek. Karxana puhralarının sırtqı çıxış cəriyanında şucayının qanun nizamları və örüb adətlərigə texımı anlıq raya qılışqa. Qanunçılıq və qaydədən paydalanıb qanunluq hüquq mənfəətini qoğdaşqı yetəkləş gerek. Xalqarada aldınqı qatar turduğan bir türküm kesim aparatları, adukatları,

koyup, dünyavi idare kılışta özgürüş hasıl kılışkı türütkü buluşumuz. İnsaniyet təqdiri ortak gevdisi berpa kılışka türütkü buluşumuz gerek. 10. Ahlaklık hem kabiliyetlik yukarı sapalık kanunçılık hizmeti koşunu kuruşta çın turuş gerek. Devletni kanun boyunca idare kılışını umumüzlük algısı ilzitişte aldı bilen məxsus koşunu yakşı kuruş gerek. Gayi itikad terbiyesini küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışı ve sosyalistik kanunçılık ideyesi terbiyesini çoğunkur kanat yaydırıp, kanunçılık məxsus koşununu inkılabilaştırış, muntizimlaştırış, kəsbiyleştiriş, kəsbleştirişini algı sılcetip, ulanın partiyagi sadık buluşu, devletki sadık buluşu, xalqı sadık buluşu, kanunki sadık buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Kanunçılık məxsus koşununu başkuruşta teximi qatıq ölçem, teximi yukarı tələbdi çın turuş şart. Bir kısım kanun icra kılgıcı, kanun yürgüzgüçi xadımla koloda çoğu qoqturuqluq özünü qədirlimey, pariyap, nəpsaniyeçilik kılıp kanununu buzup, pul deyil osi, oquq deyil osi, ademgerçilik deyil osi becirip, kanunçılıqnın nopozuğu eğir ziyan yetküzdi. Qatıq belgilime menni kılış buyruqi, İntizam belgilemelerini tüzüp ve mükemmelleştirip, tüzüm arkalık halkılık kişilerini yakşı başkuruş, halkılık caylarını del caydı başkuruş, halkılık işlerini çın başkuruş gerek. Pariyep kanunu buzgan, partiyegi sadık bulmagan, samimi bulmagan kişilerini katli teşürüp inıklaş. Kanun icra kılış, kanun yürgüzüş sahasidiki çiriklikini çoğunkur teşürüş gerek. Yakında siyasi kanun sistemisi koşunlu terbiyeleş, tertip kiselişinin noktadısına akılış hizmetini kanat yaydırıp, hemmigi ziyan salıdığan bir türküm merezlerini teşürüp bir taraf kılıp, ammının yakşı bağısı gayrişti. Noktadısına akılış hizmeti neticilerini müstehkemlep ve kengaytip, kılç yol koymaslıktı çantırıp, pişak pisini özüge kartış, süneyhini kırıp zeherine heydeşki cüret kılış gerek. Kanun mulazimeti koşuğunu, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılıştaki mühim güç. Umumi cihetini itkanda bu koşun yakşı. Lekin bir münç meselimi bah. Bazıla nam atak çıkırış, menpeat koğlu işgi berilip, durus iş kılmay vatudu. Samimi bulmay vatudu. Obrazıgı dikkat kılmay vatudu. İntayin aslandaki kanun kesipkarlarının siyasi en aciz. Ula hatta, devletimizin siyasi tüzümü ve kanunçılık tüzümüge yaman gerezde ucum kılavatıdı. Jongu Komünistik Partiyası'nın rehberlikini himaye kılış, devletimizin sosyalistik kanunçılıkını himaye kılışını, kanun mulazimeti hadımlarının kesip bilen şoğulun işideki asasi talep kılıp, ulanı terbiyeleş, başkuruş, yetekleşini küçe itip, kanun mulazimeti hizmetçilerini doğru siyasi yolun işte çıntırıp, kesbini kanun boyunca samimi işlep, İctimai mesuliyetini estaydıl ada kılıp, sosyalistik kanunçıl devlet kuruluşuğa tolup taşkan kızgıllık bilen atınışkı itekleş gerek. Kanunşunaslık, Ali mekteplerinin ıslahatı ve terakiyatını algı sılcetip, ixtisaslarını yetiştiriş süptünü östürüş gerek. Çetelgi çetişlik kanunşunaslık mağarıpının salmıkını aşırıp, çetelgi çetişlik kanun icra kılış, kanun yürgüzüş ixtisasları ve kanun mulazimeti ixtisaslarını yetiştiriş, xalqara teşkilatlarga kanun ixtisaslarını yetiştiriş, tonuşturuş hizmetini noktuluk yaxşı işlep, taşqi hizmet umumiyetige teximi yaxşı mulazimet kılış gerek. 11. Rehberi kadırlardan ibaret alkılık assallıklarını çın tutuştu çın turuş gerek. Rehberi kadırlar, partiyanın hakimiyet yürgüzüş hukuki ve devletnin kanun çıkırış hukuki, memuri hukuki, reviziya hukuki, kanun yürgüzüş hukukunu konkret yürgüzüdü. Ula, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışının aşkıcı. Her dercilik rehberi kadırla partiye merkezi komitetinin devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılış doğrusudaki zor tedbir oralaştırımlarını katli ızcıllaştırıp ve emellileştirip, başlamçılık bilen kanunçılığı hürmet kılıp, kanundan heyikip, kanunu düşünüp, kanunu ilgilep, kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık husuldan paydınıp, ıslahatını çoğunkurlaştırış, terakiyat kütürütkü buluş, zidiyetini hel kılış, mukumluğunu koğdaş, xevip katergi takabül duruş iktidarını üzlüksüz östürüp, kanunu hürmet kılış, kanunu ügün iş,
қанунғыра

bilmen. Sen menden nefretlensen adil. Man çiçtarını kınkıcı üçlüğün keledu. Belkim, işkimiz ayrılgan aş gündün beri, meni ölgenge çıkırvetken sen. Demisim o, men allı kaçan ölüp boğan. Şundak durup, yeni yaşavat kalıqımga özümü heyran. Kişilerin nazırda, minin beş azayım saq. Hem, tolumu latapetlik, bəxtlik ayaldır men. Azalın adamlarının közü, haman şeyinin taşkiqi yaptığı qarap baha berişk adettengen. Ama, kim bu başkalarının işki dünyasında nemilen oylavat kalıqını bilaleydu? Kim bu minin, teşimde külüp yürgen dakiqını bilen, işçimde jığlavat kalıqımdı?

yürüküm kündün künge acizlab mağdursuzlanışqa başladım. Hazır, ornumdan turguçilik ahvaldama emesmen. Ekremden meni davaladı mendeb, kamağını kalmadı. Kalp yarısıga, söygüdün başqa yeni nemi dava bolsun deysen. Belkim, uzak kamay, men bu hasretlerimden mengülü kutluşum mümkün. Sanaklı küllerimden kağalıqı, könümge ayan. Ahırkı minutladı bolsumu, seni bir körü asan diyen ümidim loba. Ama, bu arzuyumga yetelemdim, yetememdim, bunu bilmeymen. Meyli sen bana kandaklı nezarda qara, men sinandın başka ümit kütmeymen. Takasını, bir qetim körü asanı boldi.

Ular ayrılğandan keyinki günlər hər işkilisiga asanğa toxtamadı. Gerçi ular öz aldığı ailə qurub balalıq bolğan bolsamı, amma bir-birige bolğan muhabbetini əzəldən unutub baxmağan idi. Şundaq günlərdə Adil özü işləyən doktorxandakı bemarların arxivi arasında ism familiyası onun opmu oxşaş birinin kesəlik arxivini görüb qaldı. Həm də bu bemarın kesilinin intayın xətəlik ikəlikini görüb tolımı azablandı. Gərçə ism familiyası oxşaş bosumu hər kizmi o bub qanmasılığını çin dilidin ümit qaldı. Ondaqda uzun buyan körüşemigen bu bir cüb aşık meşgula rastlı muşundak bir şaraitte uçuruşup kalamı. Bula kızıksanız, diktiğiniz devamlık Ətki Radyo Jorlu programımızı oranlaştırılığın Abdusalam Ablas'ın Pekatlı Sizin Suyumen namlı hikayesinin

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ha, sevimlik dostlar, programımızın dalmaştırıvatımız. Ben bir nakşı anladım. Bu nakşıda Çin muhabbet küylenken. Bu nakşa hudu pekatla muhabbetlik bir cübleği atalgan bəxt tileklerdek. Muhabbet bizeklerdek. Bu nakşa hudu visal dakikalarını küyleydiğen has küydek tolumu yakınlık ve tolumu yakışlık. Bu nakşa bəxt mənzilik yol ağan bir cübnün hayatı atalgan ömürlük soğusu. Yani ondak olsa şu küyge hemimiz kulaq salay.

Ha, sevimli dostlar, programımızı damlaştırıvatımız. Anlavatkanınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Bəzi de yıkımlık bir nakşı anlaş arkalık kalbimiz ıllık yes duyguluğa çömüldü. Anlavatkanımız o nakşının ritimlik melodiyesiyle emez, belki kalbimizde tınşıgan yıkımlık mesmanı. O nakşı kudu bizden hikayemiz, muhabbetlik demlerimiz, misal dakikalarımız. O nakşa xuddi qalb tivishimiz, yurak sadayimiz. O nakşa xuddi aşiqning mashquqa evetgan soygu xeti, sevinish hissiyoti. O nakşa xuddi muhabbatning ma'nosi, soygunining kuychisi, go'zallikning altisi. Qanday bo'lsa, shu nakşa huzurimizda.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Şundaq boğandın kiyin, imkaniyet bolsa, əhvalını oğluşun teximi zörürken. Toğır dedin.

0: imkoniyat bo'lsa.
1: Dedi Anna bir dilli muloyim va g'amkin ohangda.
0: Ajiba, ajrishing mumkin emasmi sening? Anglasam ering ajrishishga qo'shilibdi deqku. Dolly, mening mushtirquda gap qilgim kelmaydi.
1: Bo'pti, xolimsan gap qilmaylik qo'y. Dedi Dolly Annaning chiroyidagi azobli holatni ko'rib darrovla.
0: Men sening ishlog'i to'limi umidsiz qaraydiganligini bayqavatiman. Mamma, hergiz undoq emas. Noyit xushal ham mamnunman. Senmi ko'rding? Keynimga kirayotgan odam ba. Vesloveski.
1: Uni bildim. Ammo sang rast kepimni desam, manga Vesloveskining qiliqlari faqat yoqmidi. Dedi Dolly gapni boshqa mazmunga yotkash maqsadida.
0: Yoq. Hargiz undoq o'ylama. Bu ahvol faqat Alexey g'ili g'alati tuyulib ketyapti. Amaliyotda u texi bola. Men uni olqinimga ab o'yintiyapman. Vaskepni desam, uni qandoq qilaman desam shundoq qila olaman. U sening g'irishoyingning o'zi. Dolly.
1: Anna bir dili gapini o'zgartdi.
0: Sen meni ishlog'i umidsiz qaraydikansan deding. Mushi gapingdilla sening meni tushunmaydiganliging chiqib turdi. Paket bekmi qo'rqunchliq. Shunga amal ba uningga yuzlanmayman.
1: Meningcha bu ishni cho'qin bir taraf qilishing kerak.
0: Har qandoq imkoniyatdan foydalanib bo'lsa-mu, bir taraf qilmasang bo'lmaydi. Lekin men nima qila olaman? Qo'limdan hech nima kelmaydi. Sen meni Alexey bilan to'y qilishing kerak deysan. Seningcha men bu ishni o'ylamaymanmi? Bu ishni o'ylamaymanmi?
1: Dedi u bu gapni takrorlab va uppida qizirib ketib. Andin o'rnidan turib, qaddini ruslab, ulug' kichik tingan peti uyning ichida yangil dassab mengishqa boshildi. Aralab mangmay to'xtatma qolatdi.
0: Men o'ylamaymanmi? Mening o'ylamaydigan bir kunim yo'q. Har soat, har minut kallamdan chiqmaydi. Ba'zida o'zimni o'zim nimanchi o'ylaysan deb qoyibmi ketaman. Mushundoq tinmay o'ylayverishmi odamni sarang qilib qo'ydi. Sarang qilib qo'ydi.
1: Dedi u bu gapni qaytalab.
0: Bu ish kallamga kirib oldimi bo'ldi. Morfin ichmay uxlayolmayman.
1: Ma'qul. Ikkimiz besqaroq o'ltirib paranglashaylik.
0: Hammil odam meni uningdan ajrishish uchun kerak deydi. Birinchi, u ajrishishni unumaydi. Chunki uni Graf Lidiya xonim changilig'i mahkam ilib olgan.
1: O'rindiqda gavdasini tik tutib o'ltirgan Dolly chiroyida echinish va azob beshini Annaning qadami bilan tang burab, uningdan ko'zlarini uzmaydi.
0: Harakat qilib baxmamsan,
1: dedi Dolly pas ovozda.
0: Ma'qul, harakat qilibmi baqay, lekin qilgan harakatimdan nima kelib chiqdi?
1: Dedi Anna to'li o'ylab, o'ziga yodi bo'lib ketgan o'y-xiyollarni so'zlashga boshlab.
0: Uningdan nafratlandigan bo'lsammi? Uning oldida beshimni egib, gunoyimga tovu qilganligim. Uning keng qo'rsoqligini iqror qilib, to'limi tövanchilik bilan uningga xat yozganligim kelib chiqdi. Ma'qul. Tishimni tishlab turib, shundoqmi qilib baqay? Balkim haqorat tusini olgan javob qilmay erishaman. Balkim u qo'shilibmi qala? Xo'p, uning roziligini oldimmi deyli?
1: Anna Bu gepni kılıvatkanda menip öyünün u beşiği berip kalgan idi. Şu yerde turup derizinin perdisini oynagaç gepinin ahırını dedi.
0: Men go onun razılığını alamen. Lekin oğlumcu. Ula oğlumnu bana berip ötüdü dep oylam sen. O men taşlap çıkıp ketken dinkiyin dadısının yeni de çoğun bulup kelgüsü de beni közgülmaydıgan bulut. Bilip koygun ki o ikisini Seryoja bilen Alekseyni okşaşlı yakşı görmen. Özümdü mü artık yakşı görmen.
1: O öynün otursağı gelip iki kolu bilen kökrekini mekken baskan peti Dolly'nin aldı da tohtedi. Appak keçilik kimi de o igiz ve sağlam görünüp gitu atattı. O üstüge yamalgan kemzul, beşiğa keçilik çipçik kiyip algan, aya jandın bütün bedene titirep gitu atkan, juğu kiçik biçarı Dolly'ye enişip, koşumuz türlgen halda yaştın parkırap turup atkan közlerde karap turup getti.
0: Men dünyada pekat muşu işkili ademni yakşı görmen. Lekin o işkisi birbirini çetki kekip durudu. İşkisini zadılı bir yegi keltüren meyvatı men. Ulanı bir yegi keltürüş minin birdin bir arzuyum idi. Eğer bu arzuyumla emelge aşıranmışsam, bütün işim tügüşüdü diyen gel. Bütün işla kımmetini yoktudu. Hem işla men üçün bəri bir boludu. Minin bu işla toğurluk, gep kılışını halımaslıkım mı muş sebeptin. Sen mu mini tolu kayıma, hem kıynıma. Men tolumu nadanken men. Senin, minin bütün azaplarımın tegege yetip geçişin mümkün emez.
1: Anna Dolly'nin yenigi berip oltırıp, ayıplik ademde közlerge tikildi. Kollarını kollar arsığa aldı.
0: Sen kandak oylavat sen? Men toğırlı kandak oyladı buluvat sen? Ötünüp kalay. Mini kemsitmigin. Men kemsitilmeslikim gerek. Men bəxsiz adem men. Dünyada bəxsiz adem ba değilse, şu adem men.
1: Anna bir yanğı öyrülüp, bir dil yığlap getti. Dolly öydü yalğız kalganda, tilek tilip elip, andın ornığı kırıp yattı. Bay Anna onun derdini eğitip beri batkanda, Anna'a iç-içidin içinğan idi. Hem de hazır onu şunç oylısımı hiyalı da tohtutalmıdı. Ailesini, balılarını sevindi. Sevinişi şunçilik küşlük idi. İçidin kaynap durattı. Özünün şu bir küçükkeni dünyası, onunla şu kadar kımmetlik, şu kadar yıkımlık görünüp ketevat attı ki, artıqçı bir künnümü şu dünyasının taşkırıda ötküzüşke könlü unumay, ətili qaytıp geçiş kararı geldi. Dəl şu çağda annamı ocırsığa qaytıp girip, romkığa bir neç temim morfin kuyup işçi valdı. Yağaş tək qetip bir dəm oltırıp alğan dinkin, özünü xuşal və xatır cəm tutup, şikirdiki yatıdığan öyüge kırıp get. Ojırığı kırgende, Vronski onunğa diqqetini ağdırdı. O, onun Dolly'nin üyde uzak oltırıp kalğanlıkını biletti. O, ulanı çoğun paranlaştı dep oylap, Anna'nın çırayıdın, özünün şu pärizige asas izdev atattı. Lekin Anna'nın nemini dur yoşırıp turgan, ayacan arlaş çırayıda, közüge sınıp kalgan, azırgıça özünü məbtun kılıp turuvatkan güzellikdin. Onun özünün güzelliki gibi olgan həvəs və şu güzelliki bilen Vronskini özgü bağlap turuşunu unutmaydıgan uşarlıktan başka iş nimi tapalmadı. Onun anladın ulanın nemi toğırlık gep kılışı vatkallıkını soruğuz kelmedi. Annanı özü sözləp birer dəp oylividi, anna başka bir geplerini kıldı.
0: Dolly'nin sana yakkallıkını kuşal men. Sen onu yakşı gördün, şundak mı?
1: Emliyette uyakını burunlu bilettim. O nait oh gönül ayal dek kılıdı. Ama tolumu saddiken. Şundaktıma onun kəginigi nait kuşal buldum. Vronski Anna'nın kolunu tutup durup, közlürgü sual nəzere de tikildi. Anna onun bu karışını başkıcı düşünüp, pısınıdı külüp koydu. Ətisi ətigende Dolly öy ilgilerinin şunç tutkunuğa karmay, kaytıp ketmekçi boldu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Kitapxanası evetken bir iş kitabını tapşırıp aldım. Şu kitaplar bilen zerikip bakanmaz mən.
1: Pervasızlıkla ne mi diyen okşatkan he? Dep oyladı Vronski işçi de. Bu mu obdan buldu? Bu mu seni gızgaz kılışıp kalattık? Şunda kılıp, Vronski işçin dikini değsen dep turvalmay saylamığı menip getti. Sebebini sürüştürmey bundak ayırlış, ula billi turvatkandım beri birinci ketim yüz beri vatattı. Bu ehvaldın u hem ensirdi, hem vay boldula, muşundak bolgunumu yakşemez mu dep oyledi. Deslepte muşundak galit tuyludu, bara bara könüpme kalımen. Onun için hem minimemni kurban kılışka razımen. Ama erlik müstakillikimni kurban kılmaymen. Dep oyledi u.
2: İşçilerini kapitalistlerin ezip atkanlığını bilsen. Bizdeki işçiler bilen dikkatli, emgeknin barlık cephasını tatıp kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı geliyordu. Ula işlep tapıdığın kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iyi olsa tamamen bulattı. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiçnimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlıkçını başlayınız.